0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Let your voice in a song. Sound.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz başka bir dünya aslında bir kişisel gelişim programı. Ve bugünkü konumuz...
1: Geri dönüşüm.
0: Geri dönüşüm. Geri dönüşüm çok önemli.
1: Evet, çok önemli gerçekten.
0: Şimdi biz burada bir çevre grubu gibi işte şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz üzerinden tabii ki gitmeyeceğiz. Ama anlatmak istiyoruz. Neden bu kadar önemli? Hani bazı şeyleri böyle alışkanlık haline getiriyoruz bazen ya da getiremiyoruz. Hani bir yerde bir şeyler var umursamıyoruz falan ama neden orada olduklarını, ne işe yaradıklarını bilsek aslında belki bizim için daha hoş görünecek durum diye düşündük. Ve bugün geri dönüşümden bahsedeceğiz. Ama Gamze'ye öncelikle soralım. Gamzacığım, geri dönüştüren bir insan mısındır genel olarak?
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum bu konuda. Seviyorum yani. Çünkü böyle bakıyorum, bir şeyler plastik mesela, özellikle yıllarca yok olmayan bir şey olması benim gerçekten çok korkutan bir şey. Düşünsenize, yani bu böyle denize bıraktığınız zaman yıllarca kalabiliyor ve kirletiyor. Sokaklarda gördüğünüzde yine aynı şekilde. Yani bu en basiti. Evet. O yüzden çok önemli.
0: Ay, aynen öyle. Hadi bakalım sen şöyle ünlü girişlerinden yap. Peki. Ondan sonra başlayalım.
1: Evet, artık okullarda da altı böyle çok çizilerek öğretilen bir konu geri dönüşüm. Toplumumuz da buna yeni yeni alışıyor ama gelişmiş ülkelerin çok önem verdiği bir konu aslında. Hani neden bu kadar önemli ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Bugün biraz bunlar adına konuşacağız.
0: Evet. Yani gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman belki Almanya'dan örnek verebilirim. Çünkü Almanya bu konu hakkında yani saplantılı diyebileceğim ölçüde düzenli.
1: Aslında
0: ve
1: çok
0: benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Neden? Ne kadar az çöpünüz varsa aslında o kadar medenisiniz.
1: Bence de öyle.
0: Her ülkede tabii ki geri dönüşüm var. Almanya'daki olay nedir? Eğer siz geri dönüştürülebilir bir şeyi yanlış çöp kutusuna, yani oradaki konteynerler, büyük konteynerlerden bahsediyorum, attıysanız evinizin önünde, düşünün ki o ev sadece size ait, ceza geliyor. Yani baya baya o plastiği normal çöpe attınız diye ceza ödüyorsunuz. Bu derece önem veriyorlar. Aynı şekilde mesela bu pet şişeleri biz bazen geri dönüştürüyoruz ya, atıyoruz geri dönüşüme. Onlarda bu büyük olan 2 litrelik ya da 1,5 litrelik su şişeleri vesaire ya da işte içecek, gazlı içecek şişeleri vesaire depozitolu makineler var. Onu böyle döndüre döndüre barkodunu buluyor, bir şekilde okuyor ve ne bileyim onu mesela 2 euroya, 1 euro bilmem ne kadarı aldıysanız şişesi 0,25 cent. Yani 4 tane şişe götürseniz 1 euroyu geri alıp yeni bir içecek alabiliyorsunuz. Boş şişelerle baya baya bir maddi gelir,
1: evet,
0: elde edebiliyorlar depozitolu.
1: Çok güzel bir şey.
0: Plastik şişeler bile. Var mıdır böyle çılgın sorularınız yine?
1: Evet.
0: Buyurun
1: plastik
0: efendim.
1: Plastik olarak geri Tabii. dönüşüm nedir bir kere? Bu sorulmazsa olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Tabii. Gamze'nin en önemli sorusu. O nedir, bu nedir? Neden bahsetsem ona nedir diyor.
1: Evet.
0: Evet. Geri dönüşüm, geri dönüşen. The recycle dediğimiz
1: evet.
0: şey. Evet, onlarda daha böyle bir çember, döngü, bir geri döngüdür. Nasıl olur? Bir ürün üretilir, o ürün... İşte içindeki kullanılır, ondan sonra eritilerek yeni bir ürün haline getirilir. Tabii ki temizleniyor o arada. Bizde böyle hijyen merakı fazla olan kişiler hemen bunun içine geri mi dolduruyorlar falan gibi düşünüyor. Öyle değil. Eritilir, yeniden dönüştürülür, yeni bir şey haline getirilir ve tekrar piyasaya sunulur. Sonra ona geri dönüştürüldü işareti konur. Bazı maddeler birden fazla geri dönüştürülebilir, bazıları dönüştürülemez. Ama en azından bir kere kullanacağınıza iki kere kullanabilmiş oluyorsunuz. Kısacası geri dönüşüm, cam, plastik, kağıt gibi maddelerin
1: evet.
0: yeniden kullanıma kazandırılması sürecidir.
1: Evet. Peki sen geri dönüşümle ne zaman tanıştın?
0: Ben geri dönüşümle çok küçükken tanıştım. Çünkü İngiltere'deydik ve orada atılıyordu yani ayrı ayrı çöplere. Sonra ben küçükken hatırlıyorum çöp kutusu bir tane var diye evde çok şaşırmıştım. Hatta teyzemlerde iki tane vardı. Biri küçüktü ve tezgahın üstüne duruyordu, mutfak tezgahının, hani lavabonun yanında olur ya bir şey soymak için falan. Bir tanesi de lavabonun altındaydı ve ben otomatik olarak şöyle düşünmüştüm. Ha, bu yukarıdaki organik çöp aşağıdaki plastik çöpüdür diye bir algım vardı. Meğer öyle değilmiş, hepsine her şey atılıyormuş falan. Gitmiştim, demiştim işte teyze bu işte tezgahın üstündeki çöpe şişe atmışlar falan diye. Öyle bir şey yokmuş, neyse. Olsun olsun, olacak olacak, ileride o da olacak. Küçük yaşlarımda tanıştım ama en sert halini Almanya'da okurken karşılaştım. Gerçekten insanların evlerine çöpe şunu atmışsınız falan diye ceza gidiyor. Evet. Yurt dışındaki geri dönüşümde bir de şöyle bir şey var. Mesela ambalaj atacaksınız, yıkayacaksınız. Yani evet, yağlı yağlı, yoğurtlu yoğurtlu falan ya da sütlü sütlü bir şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmıyoruz. Tabii neden çöpü ben yıkıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama çünkü geri dönüştürülürken onların temizlenme süreçlerini uzatıyor. Bir de daha doğrusu o bekleme süreçlerinde işte küf yapabilir, koku yapabilir, metan gazı üretebilir içinde dolu dolu bir şeylerle atılan ürünler. O yüzden temizlenip atılıyor. Bir, buna dikkat ediyorlar. İkincisi, mesela kağıt çöpüne isminizin yazdığı bir şey atamazsınız. Evet. Herhangi bir bilgi sizin hakkınızda içeriyorsa onu ya kağıt öğütücü mü oluyor onlar? Hı-hı. Onlardan geçirmek gerekiyor ya da yani yırtacaksınız, görünmeyecek.
1: Ne kadar hassaslar değil mi?
0: Hassaslar çünkü onu yani birilerinin hani kötü amaçla kullanabilme olasılığı olduğunu
1: evet,
0: düşünüyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hadi bir araya gidelim ondan sonra.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Çünkü şimdi sen soru soracaksın, ben onu uzun uzun anlatacağım. Ondan tamam, sonra bölünecek. Önce evet, hadi kısa bir ara verelim. Aynen. Ondan sonra bu arada da e-mail adresimizi lütfen, hatırlatalım.
1: Lütfen bu arada bize yazın yorumlarınızı, sorularınızı, konu fikirlerinizi baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tayız. Başka bir dünyadayız.
1: Başka bir dünya.
0: Geri dönüşümün böyle oturduğu, mümkün olduğu başka bir dünyadayız. Bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Benim çok çok sevdiğim bir şey geri dönüşüm. Gamze demişti ki ben çevrenin kirlenmesinden rahatsız oluyorum.
1: Evet.
0: Bazılarımız sadece gerçekten kirlilikten rahatsız olduğu için seviyor geri dönüşümü. Bazılarımız için de maddi kazanım yani. Hı-hı. Gerçekten de kazanım.
1: Evet.
0: Bizde bazen şöyle bir algı oluyor. Ya nasıl olsa kağıt toplayıcılar topluyor. Nasıl olsa işte onlar. Ama öyle değil. Çünkü onlar da her şeyi toplamıyor. Daha kendilerine para edebilecek şeyleri topluyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha düzenli olsak. Hani şöyle kağıtları ayırabilsek. Ondan sonra şeyleri ayırabilsek. Plastikleri, ambalajları, camları ayırabilsek. Ne kadar güzel olur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki aslında böyle ara ara bahsettin ama belki birazcık daha detay inmek istersin. Gelişmiş ülkelerle bu konuyla alakalı neler yapıyorlar?
0: Bu konuyla alakalı çok şey yapıyorlar. Normalde yavaş yavaş bizde de başladı. Mesela geri dönüşüm tesisiyle yani çöplerden diyorlar. Tabii çöplerden elektrik elde etmek gibi bazı çalışmalar başladı. Öncelikle bunlardan tekrar tekrar zaten her şey üretilebiliyor ve insanlar da bunu almaya teşvik ediliyor. Yani aslında bu bir prestij göstergesi. Eğer siz geri dönüştürülmüş kağıt kullanıyorsanız, geri dönüştürülmüş kağıttan olan not defteri var elinizde. Bu işte çok elit bir kişi olarak görünmenizi sağlıyor. Neler yapıyorlar? Öncelikle ürünleri gerçekten geri dönüştürüp sonra bu geri dönüştürülmüştür diyerek öncelikle bir algı yaratıyorlar. Siz ikinci kez kullanılan kağıdı kullandığınızda ben buna hani para verdim daha bu değerli gibi görünüyor. Ve çöplerle alakalı ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle alakalı pek çok benzetme vardır. Bir gezgin mesela şöyle diyordu, bir ülkeye bakın eğer çöp kutuları yoksa zaten gelişmemiş bir ülkedir. Çöp kutuları varsa ama doluysa gelişmekte olan az gelişmiş bir ülkedir. Ama çöp kutuları boşsa ve hani ayrı ayrıysa gelişmiş bir ülkedir gerçekten. Çünkü birincisi sürekli petrolden plastik üretmek petrol ihtiyacı doğuruyor. Zaten daha pahalı, zaten daha doğaya saygısız. Neden? Çünkü küresel ısınma oluyor. Ve bu küresel ısınma aman ben nasıl olsa 50 sene sonra öleceğim lik ben bir durum değil.
1: Ne olursa olsun evet. Gibi bir durum söz
0: böyle
1: konusu
0: böyle bir
1: değil.
0: Bencillik söz konusu değil. Evet. Siz şimdi ya bu ne biçim kirli hava ya da bana niye daha iyi bir dünya bırakmadılar diye düşünebilirsiniz. Bütün bunlar bizden önceki nesillerde bazı şeylerin oturmamasından kaynaklanıyor. Biz de aynı tas aynı hamam devam edersek bir sonraki nesle tabii ki daha da kötüsü kalmış olacak. Hala geri dönüşüm konusunun tartışılabilmesi mümkün değil. Şişeler tekrar gidiyor, şişe oluyor. Yurt dışında çoğu şey depozitolu. Daha geçenlerde tekrar yurt dışındaydım. Çek Cumhuriyeti'ndeydim yani yeni adıyla Çekya'da. Festival vardı ve içecek veriyorlar. Diyelim ki işte bir tane gazlı içeceğinizi aldınız. Bardağı dolduruyorlarsa eğer plastik bardak ama geri dönüştürülebilir depozitolu yani şey değil. Bu bizim kağıt bardaklar gibi değil. Geri oraya götürüyorsunuz. Sizden onun için 100 lira kadar fazla alıyor. Geri götürdüğünüzde geri veriyorlar parayı. Böylece tabak, çanak, çömlek, ortalıkta bir sürü plastik, şişe falan filan yok. Su istiyorsunuz, bardağı koyup veriyor. Suyu açıyor sizin önünüzde, bardağı koyuyor, veriyor. Ve hani geri dönüşümün çöpünü bile yapmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Çok mantıklı gerçekten.
0: Az önce söylediğim gibi şişelerin depozitolu, normal bildiğimiz pet şişelerden bahsediyorum. Depozitolu olduğu yerler var. Bizde bazı cam şişeler, ben hatırlıyorum ben küçükken şişe sütler gelirdi. Onlar da depozitoluydu. Kapıya bırakırdık boşlarını sabah hop dolarlardı. Annem beni kandırırdı. Onların içini dolduruyorlar diye. Neyse onu alıp yenisini getiriyorlardı. Öyle süt perisi gibi bir şey varmış. Gece gelip bir de kapaklarını da kapatıyormuş ama öyle bir peri yani. Neyse.
1: O şekilde.
0: Onun haricinde burada da yavaş yavaş var. Mesela şişelerden sentetik kumaş üretmek. Plastik şişelerden, pet şişelerden eritilerek iplikler üretiliyor ve bunlardan kıyafetler yapılıyor. Tabii ki normalde pamuklu kıyafetleri daha çok seviyoruz ama sporcuların giydiği forma gibi şeyler zaten delikli ve genelde zaten sentetik olduğu için o tür kumaşlarda kullanılabilen iplikler oluşturdular. Bizde de geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiştir diye üzerinde yazan bazı markaların bazı ürünleri var. Evet, biraz daha sert bir kumaş oluyor ama sonuçta kullanılabiliyor. Daha sonra yine orada camlardan yapılan ürünler var. Geri dönüştürülmüş camlardan vesaire. Yani siz şişi olarak veriyorsunuz camınızı, sonra size bir oyuncak fil olarak geri dönüyor. Yani süs eşyalarını, dekoratif ürünleri falan da yapabiliyorlar. Bazı şeyleri geri dönüşüme sokmadan, nasıl diyeyim, işte kavanozdan, hani herkes kavanozdan kalemlik falan yapmayı biliyordur, böyle süsleyip üsleyip falan filan. İşte şişeleri boyayıp vesaire vesaire kullanıyorlar ya da abajur yapıyorlar vesaire yapıyorlar falan. Bu da bir geri dönüşüm şekli. Sonuçta onu daha uzun süreli kullanılabilir bir hale getiriyorsunuz. Bazı ürünleri de erittikten sonra gerçekten kullanıyorlar. Bizdeki gibi değil, gerçekten çok ciddi anlamda bunu kullanıyorlar. Olmadı işte santralleri var. Bunlarla bir şekilde elektrik elde ediyorlar. Onlardan gelen enerjiyle bir şeyler yapıyorlar. Her şeyin var. Mesela yağ, atık yağlardan bir yakıt elde ediyorlar. Onlarla gidebilen arabalar var. Burada da vardı, bir tane gördüm. Ben okurken orada tabii ki böyle plastik poşetler yok. Yani bir pazar çantası var herkesin. Açıyorsunuz onu. Hop, zaten katlanabilir bir şey. Koyuyorsunuz eşyalarınızı, götürüyorsunuz. Sonra diyorlar ki ama ben onu çöp poşeti olarak kullanıyorum. Tamam, çok güzel ama çöp poşeti olarak kullandığımız şeyin, yani birincisi orada her şey çöp poşetine de konmuyor. Konteynerlere, yani şişeyi atıyorsanız şişeyi poşet içinde atmıyorsunuz. Şişeleri ayrı ayrı gidip konteynere atıyorsunuz. O yüzden o kadar çöp poşetine ihtiyaç olmuyor. Ya da hani doğrudan o konteynere, zaten onların içinde kendi poşeti var, boşaltıyorsunuz. Kağıtları da aynı şekilde. Niye poşetle atayım kağıdı? Dolayısıyla azalttığım zaman zaten bir şey kalmıyor. Bir de organik çöp öğütücüleri var. O doğrudan patatesi soydunuz mesela. Bir yer var lavabonun içerisinde. O delikten gidiyor ve çöp öğütücüsü var. Hop, hani kanalizasyona karışıyor. Ve organik olduğu için zararlı da değil patates kabuğu neticede. Hani daha çözülebilir şey, bir şey, başka bir şey atamıyorsunuz o öğütücülere zaten. Dolayısıyla plastik poşet kullanma ihtiyacınız azalıyor. Ayrıca plastik poşet olarak da çöp poşeti tabii ki üretiyorlar ama onlar da çözünebilir. Doğada parçalanan plastikler. Şimdi bazı markaların var ya, böyle eve bir şey getiriyorsun, o poşeti saklıyorsun, sonra un ufak oluyor zamanla.
1: Evet. Ay, çok fena oluyor.
0: Ondan sonra onu...
1: Yok, güzel bir şey gerçekten ama eğer onu bilmeden sakladıysanız bütün koyduğunuz alan un ufak bir halde önünüze çıkıyor.
0: Hadi kısa bir ara verelim, evet. Sonra daha neler yapabiliriz bu konuyu konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Hmm. Dedik ki böyle ağzımızın suları aktı dedik. Ne kadar güzel geri dönüştürülüyorlar. Yani evet. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya bu geri dönüşümle elde edilen elektrikle 700 bin ailenin elektriği karşılanabiliyor. Hmm. Ne demek 700 bin aile? Bazı şehirlerde mesela Avrupa'da zaten o kadar kişi var. Evet. Yani böyle geri dönüştürülebilir enerjiler çok önemli. Sadece rüzgar enerjisi değil. Hani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi tamam peki. Ama onun haricinde böyle geri dönüşümden vesaire de üretilebilen enerji hepimiz için çok önemli olmalı. Evet efendim, sorularınızla daha düzenli bir şekilde devam edelim. Buyurunuz.
1: Yani diyorsun ki az atık çok yaşam yani.
0: Aynen öyle. Evet. Bence çok güzel. Nereden duyduk bu sloganı bilmiyorum ama gerçekten daha az atığımız olduğu zaman daha çok yaşama sahip oluyoruz.
1: Kesinlikle. Çok güzel.
0: Şöyle bir şey var. Bazen düşünüyoruz ya, deniz bunu götürür zaten, yapar. Öyle olmuyor. Orada belki, yani nasıl anlatayım? Siz o teneke kutuyu, bilmem neyi, tabağı, çanağı, elinizde her ne varsa attığınız zaman denize, sonra ertesi yıl neden bu sene fazla balık çıkmadı, balık niye bu kadar pahalı demeyin. Çünkü normalde işte tutamadım, rüzgardan uçtu, aman ne yapayım, koymamışlar çöp kutusu. Ya çantanda elinde 15 dakika ben bir şişeyle yürüsem ölmem yani. 15 dakika bir şişeyi, boş bir şişeyi elimde tutmak benden hiçbir şey götürmez. Ne olacak, bir sonra çöp kutusu bulduğumda atarım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani bu geri dönüşümle bile alakalı değil. Biz daha çöp yönetimini başarılı bir şekilde yapamıyoruz. Sonra denizlerde ne oldu? Müsilaj zaten mesela başlamıştı. Bütün su ürünleri fakültesi vesaire bas bas bağırıyordu. Kimse dinlemedi. Ondan sonra müsilaj artık iyice böyle su yüzüne çıktı. Ondan sonra bu ne bizim denizimize ne oluyor oldu. Tamam da yani bunu deniz kendini temizleyebilmek için, kendini korumak için yapıyor. Sen bu denize imdat dedirttirdin.
1: Ve bu bir anda olmadı tabii ki.
0: Koca denize. Yani ne olur biz elimizdeki çöpü atmasak ne olur? İşte ben bir tane atayım, Gamze atsın. Tanıdığınız herkes atsın, atsın, atsın. Bakın toplayın bakalım, işte öyle damla damla oluyor her şey.
1: Evet.
0: Ondan sonra zavallı deniz hayvanları boyunlarında plastik halkalar. Hı-hı. Yok, yutmuş plastiği öyle ölmüş. Ondan sonra ağır metal içeriyor. Balık yiyorsunuz, balık aslında zehirli.

0: Sonradan yani ne yapıyoruz biz? Halbuki gidin çöpsüz yerlerde her şey ne kadar güzel, biraz kendimiz için yapıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani suya bir şeyleri, denize, oraya buraya çöpe atmak ya da çöp yönetimini yapamamak aslında akıllıca bir şey değil. Çünkü eninde sonunda o dönüyor dolaşıyor bize pahalı balık olarak, bize temiz olmayan kirli hava olarak, dolayısıyla kalp hastalığı, astım, ciğer hastalığı olarak. Hem bir şeylerin pahalı olması, az gıda, az besin, dolayısıyla daha çok hastalık olarak geri dönüyor.
1: Ne acı gerçekten ki mesela İstanbul'da, yani annelerimizin döneminde denize girebiliyorlarmış. Bu çok büyük bir lüksmüş.
0: Hala giriliyor ama
1: evet,
0: yani aslında çok da sağlıklı çok değil. Sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar da.
1: Evet. Yani. Bu neden? Bu da işte tamamen hani denizi kirletmekten kaynaklanan bir şey. Dediğin gibi deniz ürünleri de bu şekilde çok kötü bir hale geliyor yani.
0: Desem işte karidestir, kalamardır. Annem şey derdi, denizden babam çıksa
2: evet,
0: yerim.
2: Evet, ben de öyleyim.
0: Ben yiyemiyorum kendi adıma. Yani yiyenlere saygı duyuyorum. Ben yiyemiyorum ama çok çok deniz ürünü çıkabilir. Hı-hı. Daha fazla çıkabilir.
1: Kesinlikle
0: ve
1: öyle.
0: Yani omega kaynağı, herkesin daha böyle iyi bir şekilde besleneceği kaliteli ürünler çıkabilir normalde. Şimdi geri dönüşümle ne alakası var? Birincisi çöplerle alakası var. Deniz kirliliğiyle alakası var. Ha bir de tabii ki bilinçsiz avlanmayla vesaire de alakası var ama öncelikle biz onların yaşam alanına saygı göstereceğiz ki onlar da bizi beslesin.
1: Kesinlikle.
0: Yani biraz karşılıklı çıkar ilişkisi halinde bile düşünebiliriz.
1: Evet. Peki geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz başka? Bir tane bildiğim okullarda projeler yapılıyor bununla ilgili.
0: Hı hı.
1: Bilinçlendirme ile ilgili.
0: Şimdi bir sürü şey var. Öncelikle bir başa dönelim.
1: Hı-hı.
0: Ne yapıyoruz geri dönüşüm için? Kağıtlarımızı ayrı kağıt konteynerine atıyoruz. Hı-hı. Artık okullarda bile mesela benim çalıştığım okulda çöp kutuları dörder dörder.
1: Evet.
0: Kağıt çöp kutusu var, cam var, plastik var. Bir de normal başka bunlara uymuyorsa diye çöp kutunuz var.
1: Hı-hı.
0: Özellikle okullarda o kadar çok kağıt çıkıyor ki.
1: Hı-hı.
0: Birincisi, bir insan ne kadar gelişmiş olduğunu, medeni olduğunu da daha az çöp üreterek de gösterebiliyor.
1: Evet.
0: Bu selüloz ne kadar olsa ağaçtan üretiliyor.
1: Hı-hı.
0: Tamam, az bir oranı belki ağaç diyeceksiniz. Başka maddeler var ama bir sürü kimyasal ve ağaç. Dolayısıyla önce ben hep çift taraflı kullanırım. Eğer tek taraflı ya da yarım sayfa boş kaldıysa da oraları müsvedde olarak kullanıyorum. Çocukların boş defterlerini vesaire biz daha sonra boş sayfaları kalacak şekilde mesela yırtıp edip o sayfaları toplayıp müsvedde olarak da kullanıyoruz. Ya da yani gerçekten ödev kağıdı olarak da kullanabiliyoruz. Defterlerdeki kağıtları kullanalım.
1: Evet.
0: Tamamen her yerini kullandıktan sonra lütfen kağıt geri dönüşümüne atalım. Basılı gazete okuyorsanız gazeteleri, okumadığınız kitapları, her şeyi geri dönüşüm kutularına götürebiliriz. Ben vakti zamanda işte şişeleri topluyordum falan, kavanozlar, her şey kavanoz, salça kavanozları, bir şey kavanozları. Onlar da bayağı birikiyordu kutu kutu, yani poşet poşet böyle koca koca. Ondan sonra gidiyorduk konteynere, şangıdı şangıdı tek tek onları atıyorduk. Yani sokağın yarısında, yarı sokak yürüyorduk, atıyorduk. Sonradan belediye apartmanların önüne de koydu geri dönüşüm. Zaten çok zor bir şey değil çünkü bizde ambalaj diye bir tane var.
1: Hı hı.
0: Yani teneke kutuları ve plastiği ayırmıyorsunuz.
1: Hı hı.
0: O yüzden kolay bir şey. Bir tanecik daha çöp poşetiniz, bir şeyiniz olacak. İçine ambalajları koyacağız. İşte ayrıca camların olduğu bir poşetimiz olursa ne âlâ.
1: Kesinlikle.
0: O kadar ayırabiliyorsak.
1: Hı.
0: Onun haricinde kağıtları dedik, piller var.
1: Evet, çok önemli.
0: Yani pil meselesi, bunlar patlayabiliyor, yangın çıkarabiliyor. Sülfür, yani içinde hoş olmayan maddeler var. Ve bunlar sızıyor çünkü onu koruyacak o çeperi tabii ki bir süre sonra artık dayanamıyor. Hani akar ya böyle kumandanın içine falan koyarsınız da. Ve pil merkezleri var. Yani biriktirsek pil ne kadar ağır olabilir ki? Zaten artık o kadar fazla pil kullanmıyoruz. Şarj edilebilir piller var. İyi ki de varlar. Ama kullandıklarımızı da biraz biriktirip atalım yani. Evet, biraz ara verelim. Hı-hı. Kısa bir ara, ondan sonra da tekrar dönelim.
1: Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Aramıza yeni katılanlar, hoş başka geldiniz. Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün geri dönüşümden bahsediyorduk, dedik kağıtları işte arkasının önüne her yerini kullanalım, ondan sonra atalım kağıt çöpüne. Ha bir de bana sıkça sorulan bir soru, bu tuvalet kağıtları buna dahil değil. Değerli dinleyicilerimiz o kadar da değil yani. Her kullandığımız evet. Mendili atmak zorunda değiliz. O mendiller, tuvalet kağıtları suda çözünür şekilde üretiliyor zaten. Yani onların öyle bir derdi yok. Bunların üretiminde zaten kolaylıkla yok olması gerektiği göz önünde bulunduruluyor. Ama hani böyle kullandığımız defterler, bakıyoruz okul defterleri, okul yılı bitiyor, yarısı boş, öyle lüp atılıveriyor normal çöpe. Hayır, lütfen ağaç onlar. Dedik arkasını önünü kullanalım kağıtların, sonra kağıt çöpünü atalım, şişeleri dedim ayıralım. Ne kadar birikecek, ne olacak, evde biraz yer kaplasa yani. Ve gerçekten yeni nesilden çok umutluyum. Yeni nesil ısrarla ailelerine bu konuda eğitim veriyor. Müthiş
1: evet,
0: bir şey.
1: Gerçekten.
0: Yani hayır, ben bunu burada biriktireceğim. Balkonda bu poşet duracak, ben camları buraya atacağım diye. Gerçekten ailesine örnek olan gençler var. Çok,
1: çok güzel,
0: güzel bir şey bu.
1: Çok güzel.
0: Aileleri de lütfen sorgulamayalım çünkü eskiden böyle bir imkan yoktu bizim ülkemizde. Hı-hı. Dolayısıyla daha yeni yeni gelişen bir şey ama elimizden geleni yapalım. Araya girmeden önce bir de piller dedik. Piller çok zararlı.
1: Evet.
0: O yüzden mümkünse şarj edilebilir pil kullanalım. O da çok tamam pahalı ya da uğraşamıyorsak azıcık bir pilimiz varsa da zaten herhalde sadece kumanda pilleri kaldı. Çok çok da bir pil.
1: Evet, yani böyle masaj aletleri gibi şeyler.
0: Evet öyle şeyler.
1: Gibi,
0: eğer
1: elektronik
0: aletler. Şarj edilemeyen pillerimiz varsa lütfen bunları biriktirelim. Minicik bir poşet ediyorlar zaten.
1: Hı-hı.
0: Sonra pil merkezleri var. Böyle iskelelerin falanların yanında genelde çok ara
1: oluyor.
0: Böyle ana yerlerde oluyor. Götürüp atıveririz. Elimize mi yapışacak, ne olacak? Yarım kilo bir şey taşısak yanımızda çok da bize bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Hı-hı. Aynı şekilde elektronik atıkları toplayan yerler var. Eski telefonlarımız,
1: evet.
0: Eski hani şey gibi düşünmeyin. Yok ya ben bunu satarım falan. Artık satılamayacak hale gelen aletler var. Eski yazıcılar. Böyle tuhaf tuhaf eski ürünler. Bunları da lütfen elektronik atık kısmına atalım ki plastikleri eğer geri dönüştürülebilirse kullanıyorlar. Onun haricinde de şeyleri bile böyle çam ağacı süsleri oluyor ya. Onların mesela Çin'de ışıklardan bahsediyorum. Geri dönüşüm merkezleri oluyor. Çünkü o ışıkların içinde sonuçta kablo var. O kabloları eritip tekrar kablo yapıyorlar.
1: Çok mantıklı.
0: Yani neyi geri dönüştürürsek o kadar iyi. Çünkü bu kadar çöp ürettikçe kendimiz zehirleniyoruz, kendimiz hastalanıyoruz. Bize zararlı yani. Kendimiz için yapıyoruz aslında. Hadi bırakalım duyarlılığımızı, gerçekten sağlığımıza bir süre sonra zarar veriyor. Bir de yağ meselesi var.
1: Evet, söylemiştin, atık yağlar da geri dönüştürülebiliyor.
0: Ve atık yağların şöyle bir problemi var. Normalde bir litre yağ hani kızartma falan yaptık ya hanımlar. Gerçi artık beyler de yemek yapıyor ya.
1: Evet.
0: Hanımlardan daha iyi yemek yapıyor bazı
1: evet,
0: beyler.
1: Evet.
0: Yemek yapmayı seven herkese sesleniyoruz. Atık yağlarımızı şişelere doldurabilirsek ya da ne buluyorsak artık. Onların da toplama merkezleri var. Neden? Çünkü doğrudan lavaboya vesaire döktüğümüz zaman o suya karışıyor kanalizasyonda. Ve eninde sonunda denize gidiyor. Denize gidince
1: evet,
0: de oradaki canlıları öldürüyor maalesef. Oradaki yaşamı, onların üstünü yağ kapladığı için yağ oraları kaplayabilir. Onlar o yüzden denizaltı yaşamını kötü yönde etkileyebilir. Balıkları kötü yönde etkileyebilir. Onların yiyecek bulmasını engelleyebilir. Hadi onu bırakın, yağ zaten denizin üstüne çıkınca da hiç hoş bir görüntü oluşmuyor. Çünkü zaten içinde de karbon var, yani yanmış oluyor hafiften. O yüzden yağ merkezleri var. Onlar da genelde ana merkezlerde. En son hani böyle 2-3 litreye 5 litreye ulaşınca bir gidip oraya döküversek onlardan yakıt yapıyorlar. Onlar da çok sevimli araçlar kullanılabiliyor. O yüzden neden birilerinin işine yaramak varken niye doğrudan balık öldürelim? İşte diyorum ya, sonradan şikayet etmeyelim hamsinin kilosu ne kadar oldu diye.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Biz elimizden geleni yapalım, hamsinin kilosu o zaman düşecek. Göreceksiniz, gerçekten burada bir geri dönüşüm furyası başlasa böyle. Gerçekten birkaç yıl dikkat etsek. Çünkü ne oldu? Geçtiğimiz yıllarda bu şey olunca Covid. Bir şeyler bir süre çalışmadı, gökyüzü temizlendi ya.
1: Evet.
0: Yani baya baya hava kalitesi arttı resmen. Demek ki biz dikkat etsek, tabii çalışmayalım oturalım demiyorum. Demiyoruz. Ay, ama çok kötü. Öyle bir şey demiyoruz ama demek ki dikkat etsek birkaç senede bile bunun somut olarak sonuçlarını göreceğiz.
1: Mesela arabada çok kullanılmadığı için gerçekten o dönemde inanılmaz derecede hava temizdi.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Evet. Bir şey daha var. Hı hı. Çok güzel, buna da çok seviniyorum ben. Eski kıyafetlerin geri dönüşümü. Hı hı. Onlar için de artık böyle büyük konteynerler yapmaya başladılar. Hı hı. Birçok yerde de görüyorum. Hı hı. Çok önemli yani gerçekten.
0: Evet.
1: Zaten paylaşmak güzel mesela, hani sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Hı hı. Ama onun haricinde de böyle bir alan oluşturmaları da çok güzel.
0: Yani bu iki şekilde yapılıyor. Bir, ihtiyaç sahiplerine de paylaşmak derken böyle artık giyilemeyecek durumda olan şeylerin
1: tabii ki
0: verilmesi değil. Hiç hoş değil. Çünkü bize öyle bir şey verilse hoşlanmayız yani.
1: Evet. Ama biz kendi aramızda yapıyoruz.
0: Evet, biz tabii her zaman evet, tanıdıklarımız arasında kıyafetleri değiştiriyoruz. Yoksa çünkü evet, tüketim toplumundan bir tık dışarı çıkmanın başka bir yolu yok. Evet. Onun haricinde bazen galiba o kumaşlardan tekrar iplik de üretilebiliyor. Hı-hı. Bu konuda tam emin değilim ama yapılabilecekti çalışmalarını
1: evet,
0: duymuştum.
1: Hatta bu konuda bazı ünlü markalar kasalarının arkasında bununla ilgili şey asıyorlar. Hı-hı. Topladıklarına dair. Hı-hı. Çok güzel yani bence.
0: Yani kısacası biraz size iş çıkarmışım gibi oldu dinleyicilerimiz ama kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Gerçekten bir şeylerin üretilmesine toplum olarak biz hep aman onlar yapsın, aman bunlar yapsın, bu da benim görevim değil, değil işte. Bireysel olarak bizim görevlerimiz var ve biz bunlara yardım ettikçe evet, kendimizi bireysel olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Hı-hı.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden geri dönüşüm önemli.
1: Çok önemli.
0: Sen okullardaki projelerden bahsetmiştin.
1: Evet.
0: Evet. Öncelikle artık okullarda da geri dönüşüm kutuları var. Hı-hı,
1: var.
0: Bunun haricinde projeler yapılıyor. Hı-hı. Sizin bir defile meseleniz vardı
1: çok
0: mesela.
1: Çok güzel. Evet. Eski çalıştığım bir özel okulda her yıl yapılan bir defile vardı. Ve bir süreci var, hazırlık süreci var. İşte öğrenciler bununla ilgili geri dönüşümle alakalı kendileri tasarladıkları, dizayn ettikleri, çizdikleri bir kostümü önce ürünlerini topluyorlar. Ondan sonrasında uygulama işlemine geçiyorlar. Ve sonrasında da defile oluyor. Neler çıktı? Çok güzel şeyler çıktı. Yani mesela hiç ceviz kabuğundan ya da çam fıstığı kabuklarından bir kıyafetin bu kadar güzel görünebileceğini düşünebilir misiniz? Harikaydı. Gerçekten harikaydı.
0: Çok sevimli kağıtlardan, bardaklardan, evet, çatal kaşıktan, bir şeylerden.
1: Hatta şeker hastası olan bir öğrencim bile kendi kullandığı iğne kapaklarını biriktirip onlardan bir kıyafet yapmıştı. Yani hem anlamlı hem de aynı zamanda geri dönüşüm için de çok anlam ifade eden bir şeydi.
0: Böyle güzel projelerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Ve normalde o kullanılan şeyleri bir çizgi filmde de vardı. Küçük bir çocuk bir kaşık çataldan, çatal kaşıklı bir oyuncak yapıyor kendine. Hı-hı. Ve o çocuk için çok önemli oluyor. Hı-hı. Yani biz normalde geri dönüşen malzemeleri, ne bileyim, bir kağıt bardağı kullandıktan sonra onu bir çocuğun önüne koyduğumuzda o ondan bile bir şeyler oluşturmaya çalışabiliyor. Bunun için özel kağıtlar almak, onları sanata sevk etmek için böyle illa özel malzemeler olması gerekmiyor.
1: Evet.
0: Benim küçüklüğümde tutkal ve pamukla ya da işte eski kağıtlarla mesela maske yapardık, gazete kağıtlarıyla. Evet. Ama eritip yani onu kağıt hamuru haline getirmekten bahsediyorum. Ya
1: çok
0: da tutkalla
1: güzel.
0: Pamuğu karıştırırdık. O yine bir hamur gibi bir şey oluyor. Hı hı. Bayağı böyle fiberden gibi görünen, mesela kardan adamlar yapabiliyorsunuz. Hı hı. Normalde dışarı gidip aldığınız zaman hem para veriyorsunuz ama kendimiz yaptığımız zaman hem eğleniyoruz, kaliteli zaman geçmiş oluyor. Hem işte çocuğumuz varsa o bir şeyler öğrenmiş oluyor. Hem de o ürün sonunda çok hoş oluyor. O hediyelik olarak verilebiliyor.
1: Evet.
0: Kendiniz kullanabiliyorsunuz. Geri dönüşüm her açıdan çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Her açıdan, hem maddi açıdan, hem böyle psikolojik açıdan, meşgale terapisi açısından, kendimizi geliştirmek açısından, hı-hı, bizim işimize yarayacak bir şey. Yani zorla öyle kendimizi, hani diyorlar ya, duyarlılık kasma mı? Öyle bir şey diyor gençler. Bunun duyarlılık kasmakla alakası yok. Bu baya işimize yaradığı için yaptığımız bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son kısma geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Hoş geldiniz. Hoş tekrar geldiniz. Başka bir dünyaya. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsettik. Dedik ki baya yararları var. O yüzden geri dönüşüme ya böyle hani hayatımızda bir değişiklik yapsak ve bugünden tezi yok artık ben şu camları şunları biriktiriyorum desek ne kadar güzel olur. Bize de yararı var. Doğrudan görmesek de yararı var. İşte aslında yurt dışında yapılan iyi olan şey şu, doğrudan görüyorsunuz. Hani o şişeyi oraya atınca size para veriyor ya.
1: Aynen.
0: O yüzden hani o zaman elinize aldığınız için o para kuponunu ve o indirim olduğu için şeylerde.
1: Bunun bir işe yaradığını evet. İlk kendinize zaten görüyorsunuz.
0: O zaman doğrudan görüyorsunuz. Ama buradayken doğrudan görmüyoruz. Burada biz ona katkı sağlayarak bir şeylerin daha az pahalanmasını ya da ucuzlamasını sağlıyor oluyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için soyut bir kavram olarak kaldığı için çok da yani fark etmiyoruz. Ama her ihtimalde işe yarıyor. Hiç değilse modern bir birey olarak kendimizi bu şekilde gerçekten yönlendirmemiz gerekiyor. Neden? Sağlıklı birey, sağlıklı toplum efendim.
1: Evet.
0: Ne dedin sen? Az atık çok yaşam.
1: Aynen.
0: Evet, ondan. Okullardaki projelerden bahsetmiştik. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Bizim okulda böyle atık malzemelerden şeyler çok yapılıyordu. Kitap ayraçları, ataçlar, onu bunu bir şeyleri bükerek, keserek, ederek. Yani özellikle çocukların aktivitelerinde çok kullanılıyor. Ve dediğim gibi hani boş boş kağıt alacağına, sonuçta o zaten o kağıdı oraya yapıştıracak, bükecek, yapıştıracak. Ve ondan sonra boyayacak. Yani o kağıt müsvedde olmuş, daha önce kullanılmış, kullanılmamış hiçbir önemi normalde olmuyor çocuk için. Sadece evet ilgisini çekmesi açısından renkli olması önemli ama onu da kendi boyayarak bizzat yapabilir. Kendi yaptığı zaman zaten işte bu kağıt şimdi boş, evet böyle görünüyor ama birazdan sen ne renk istersen o renk olacak.
1: Hı hı.
0: Olarak yönlendirilebiliyor. O zaman daha çocuklar tercih yapabiliyor. Basma kalıp sadece işte kırmızı el işi kağıdı, işte pembe bilmem ne craft kağıdı falan diye yönlendirmek zorunda kalmıyoruz. Bildiğim çok güzel geri dönüşüm öyküleri var.
1: Hı hı.
0: Bir tanesi kendi öz teyzem oluyor. Kağıt toplayarak tabii ki içinde bulunduğu çok büyük bir kuruluşla birlikte okul yaptırdılar.
1: Çok güzel.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Yani tahmin edebiliyor musunuz? Sadece gönüllüler arabalarıyla haftada bir gün gazete kağıt falan filan toplamaya gönüllü olacak kişiler buldular. Çevrelerini kullanarak. Sonra bu kişiler kendi bölgelerinde herkes işte bir mahalleyi topluyor diyelim. Ben arabamı aldım. O zamanlar gazete okunuyordu, basılıydı gazete daha doğrusu yani şimdi internetten takip ediyoruz. Gazeteleri topladılar, eski kitapları topladılar, kağıtları kullanılmış kağıtları topladılar. Ve bunlar bir depoda, o zamanlar Seka vardı, Seka'ya satıldı ve çok ciddi gelirler elde edildi. O ciddi gelirlerle arsa alındı. Daha sonrasında yine böyle devam ede temeli attılar. Sonradan da bağışlarla vesaire işte koca bir okul yaptılar. O okul şu an çok ünlü bir okul ve özel çocuklara hizmet veren bir okul. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Geri dönüşümle büyük şeyler yapılabiliyor. Çok büyük şeyler yapılabiliyor. Aynı şekilde bir ara belediye mi yapmıştı artık kim yapmıştı bilmiyorum ama şişelerin kapaklarını topluyorduk ve engellilere sanırım araba veriyorlardı.
1: Evet, aynen öyle.
0: O da çok güzel bir şeydi. O kapakları toplayıp sonunda bir işe yaramasını sağlayabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Keşke böyle kampanyalar daha da çoğalsa
1: evet.
0: Ve bunlarla gerçekten daha çok kişiye ulaşabilsek.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar güzel olur. Var mı başka bir sorun?
1: Ne yapsak kısmına geçebiliriz?
0: Bugünden tezi yok geri dönüşüme başlayalım.
1: Evet.
0: Ya belki sadece bir tanesini. İlk başta her şeyi ayırmak size zor gelebilir.
1: Hı-hı.
0: Özellikle gençler ne olur gerçekten çok umut bağlıyorum size. Yani genel olarak inanın büyükler de gençlerden etkileniyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bundan sonra ben işte camlarımı buraya atacağım. Ya da işte anne baba bakın bu bir tane poşet. Hadi şunu artık camları atalım desek bir şey olmaz. Yani ne kaybederiz ki ya? Uzun vadede çok şey kazanacağız. Onun haricinde bir alışveriş çantası edinsek, koysak. Benim çantamda var. Küçücük
1: evet,
0: bir şey.
1: Benim de öyle. Kesinlikle. Hatta bir de şunu da çok seviyorum. İşte kahve içmek için gittiğimiz kafelerde kendi termosumu götürmeyi çok seviyorum. mesela.
0: Evet, bunu doldurur musunuz deyip evet. Yani o şekilde satın alabiliyorsunuz artık. Çünkü
1: bu bile çok
0: kağıt şey. Bardak ağaç, ayrıca onun içinde plastik kaplama var.
1: Evet.
0: Petrol. Ayrıca zaten normalde sağlıksız. Çünkü içine sıcak bir şey konduğu anda o çözülmeye başlıyor. O yüzden küpetleri de kağıt yapmaya başladılar. Yani ona da gerek yok. Normalde daha ilerisinde yurt dışında metal pipetler var. Pipetlerini bile çantalarına koyuyorlar. Kabı var. Hop işte orada lüp lüp lüp içiyorlar. Ondan sonra geri koy kabı. İki daha zaten su tutunca kolay yıkanabilir. Bakteri tutmayan malzemelerden üretiliyor. Hop gidiyor. Eski filmlerde vardır ya, böyle çantalarına da kaşıklarını sararlar, bezlerini hop hop hop herkes kaşığını çıkarır, yemeye başlarlar. Tamam, belki çatal kaşıkla gezemiyoruz kampçı gibi, olabilir, anlıyorum, ama mümkün olduğu kadar az. Yani bir tane çatal az, bir tane kağıt az. Yani kesinlikle bu kirliliği ne kadar azaltsak kârdır.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Ne olur ne olur ne olur.
1: Farkındalığı kendimizden başlayalım. Sonra arkadaşlarımızla birlikte, sonra çevremizle birlikte devam edebiliyoruz ve sürekliliğini sağlayabiliriz yani gerçekten.
0: Küçük çocuklara çok eğlenceli geliyor. Mesela kucağa alıyorlar küçük çocukları. Al bu şişeyi aşağı at. Kocaman böyle şişe şeklinde şişe konteynerleri var ya. Onlar da şongur şungur, onları aşağı bırakmaktan çok eğleniyor. Yani bu bir etkinlik haline bile getirilebiliyor. Küçüklerle. Aman yine çok konuştuk. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Geldik. Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yorum yazmak istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
1: Bize ulaşın. baskabirdunya369@gmail.com
0: baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine başka bir dünyada, yine Radyo Light'ta. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartılarla karşılaşmak günaha girmek değildir. İblisin türlü yakıcı düşünceleri zihninize göndermesi günah işlediğiniz anlamına gelmez. Biz ancak ayartıya yenik düştüğümüzde, direnmekten vazgeçtiğimizde günaha gireriz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kilit soru başlıklı bugünkü programımızda, günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz ayartılara karşı vereceğimiz karşılığın önemi üzerine duracağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: İblis, Tanrı vergisi olan ihtiyaçlarımızı gidermek için Tanrı vergisi armağanlarımızı onun belirlediği sınırlar dışında kullanmamız için bizi ayartmaya çalışır. Tanrı, yaşamlarımızın çevresine sınır çizgileri çekmiştir. İhtiyaçlarımızı Tanrı'nın belirlediği koruyucu sınırların dışına çıkarak gidermeye çalıştığımız her seferinde ayartıya teslim oluruz. Ayartının en hararetli anında iblis şöyle yapar. O arzuladığımız, yani bizi yenmek için kullandığı nesnenin üzerinde odaklanmamız için müthiş bir baskı uygular. İblisin en son istediği şey o anda Tanrı'yı düşünmemizdir. Bu yüzden duygularınızı ve arzularınızı yoğunlaştırır. İblis ayartılar sırasında son derece hızlı konuşur. O nesneye ne kadar ihtiyacınız olduğunu söyler. Bu yaşamında büyük bir ihtiyaç. Tanrı bu ihtiyacını karşılamayacak. Bu ihtiyacını senden başka hiç kimse karşılayamaz. Ne duruyorsun? Hadi yap. Bunun bir zararı yok ki. Herkesin bir takım ihtiyaçları vardır. Bunlar çok doğal ihtiyaçlar. Her şeyin cinselliğe odaklı olduğu, herkesin bu türden ihtiyaçları olduğu bu kuşağın ortasında ayakta kalmaya çalıştığını Tanrı anlıyor. Hiç durma, bu ihtiyaçlarını gider. Tanrı durumunu anlıyor. Hatta ona karşı günah işlesen bile 1. Yuhanna 1:9 ayetini tekrarlarsın, sonra da unutur gidersin. Değerli dostlar, 1. Yuhanna 1:9 ayeti şöyle der aslında. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bakın, iblisin sözleri tümüyle gerçek dışıdır. Ayartılar konusunda önemli bir nokta daha var. Şöyle, sizler ve ben ayartının şiddetlendiği anda ya da üzerimize doğru geldiğini gördüğümüz anda doğru soruları sorabilecek kadar bilgece davranırsak tuzağa düşmeyiz. Yani aklımızı başımıza alıp doğru sorular sorarsak ayartıya kapılıp günah işlemekten kurtuluruz. Peki bu doğru sorular nelerdir? Ayartının en hararetli anında ne sormamız gerekir? Nasıl karşılık vermeliyiz? Bugünkü vaazımın adı kilit soru. Vaazın arka planında kutsal kitapta hakkında olumsuz tek bir şeyin yazılmadığı Yusuf'un Yaratılış 39. bölümde yer alan öyküsü var. Her ikisi de Tanrı yoluna bağlı kişiler olan Davut ile Yusuf'u karşılaştırdığımızda ilginç bir şey fark ederiz. Davut Tanrı yoluna bağlıydı, Yusuf da kesinlikle öyleydi. Ama biri en güçlü ayartılara karşı koyabildiği halde diğeri bunu başaramadı. Bugünkü çalışmamızda, bugünkü programımızda Davut'tan çok daha güçlü ayartılarla karşılaşan Yusuf'un bunlara karşı koyabilmesini sağlayan şey neydi onu öğrenmeye çalışacağız. Ele alacağımız olay Yaratılış 39. bölümde yer alıyor. Ancak biz bölümün tamamını okumayacağız. Öncelikle ilk olarak Yusuf'un denenmelerine değinmek istiyorum. Bunlar 39. bölümden önce aktarılıyor. Yani 39. bölüme gelene dek Yusuf'un başından neler geçti biraz bundan söz etmek istiyorum. Yusuf'un babası oğulları arasında en fazla onu severdi. Bu yüzden erkek kardeşleri onu kıskanırdı. Babası Yusuf'un gördüğü düşlerden birinde tarladaki ekin demetlerinin bir diğerinde ise gökteki yıldızların onun önünde eğildiğini duydu. Babası bunları duyunca düşleri reddetti ve oğlunu azarladı. Yaratılış 37:3-10 ayetlerinde şöyle yazılı. İsrail, Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, "Lütfen gördüğüm düşü dinleyin," dedi. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri, "Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?" dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. "Dinleyin, bir düş daha gördüm," dedi. "Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler." Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. "Ne biçim düş bu?" dedi. "Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani?" Erkek kardeşlerinin Yusuf'u aşırı derecede kıskandığını hatırlayacaksınız sevgili dostlar. En sonunda onu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ama onu elleriyle öldürmek yerine kuyuya atmaya karar verdiler. Daha sonra İsmail'i kervanları geldiğinde ise onu kuyuda ölüme terk etmek yerine köle olarak İsmaililere sattılar. Yaratılış 37-31-33'te şöyle yazılı. Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Giysiyi babalarına götürerek "Bunu bulduk," dediler. "Bak bakalım oğlunun mu değil mi?" Yakup giysiyi tanıdı. "Evet, bu oğlumun giysisi," dedi. "Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek." Babası ve annesi Yusuf'u sevse de kardeşleri ondan nefret ediyordu. Zaten bu yüzden onu öldürmeye karar vermişlerdi. Ama sonra köle olarak satmaya karar verdiler. Yusuf Mısır'a götürüldü ve köle pazarında açık arttırmayla bir Mısırlıya satıldı. Bütün bu olaylar önemlidir, zira hepimizin farklı bir geçmişi vardır. Size anlatmaya çalıştığım şey, iblisin sizin ve benim, hepimizin geçmişini bildiğidir. Ta çocukluktan beri düşüncelerimize programlanmış olan zayıflıkları bilir. Yetiştirilmemizin zayıf noktalarının yanı sıra en hassas ve en korumasız yönlerimizi bilir. Yaşamımızda kesinlikle zafer kazanacağı anları bilir. Bu yüzden bu genç adamın geçtiği denenmeleri anlamamız son derece önemlidir. Yusuf, ev hayatında fazla bir sevgi görmemiş, kardeşleri tarafından reddedilmişti. Çok genç yaştaysa bir Mısırlıya köle olarak satıldı. Köle pazarında satışa çıkarıldığı zaman muhafız birliği komutanı onu gördü. "Ben bu genç adamı alacağım," dedi. Yusuf'u Firavun'un bir görevlisine, muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar. Potifar Yusuf'u evine götürdü. Çok geçmeden bu genç adamda olağanüstü bir şeyler olduğunu fark etti. Potifar ona baktığında Tanrı tarafından kutsanmış olduğunu görüyordu. Mısırlıların o dönemde pek çok tanrısı olduğunu, çok çeşitli ilahlara tapındıklarını unutmayın. Buna karşın Yaratılış 39:2-6'da özellikle ikinci ayette yazılanlar dikkat çekicidir. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf, Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Dostlar, Yusuf'un yaşamı boyunca elini attığı her işte başarılı olması dikkat çekici bir noktaydı. Şimdi 3 ve 4. ayetleri okuyalım. Efendisi, Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf böylelikle Potifar'ın sahip olduğu her şeyin yöneticisi oldu. 5. ayette şöyle devam ediyor. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Tanrı'nın sadık kulu Yusuf aracılığıyla imansız bir Mısırlıyı bereketlediğini görüyoruz. Şimdi 6. ayete bakalım. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Evet dostlar, başarınız bazen iblisin sizi yıkıma götürmek için kullanacağı can alıcı bir koz olabilir. Yusuf müthiş bir başarı kazandı. Yaşamının o döneminde her şey mükemmel gidiyordu. Potifar'ın evinin ve mallarının yöneticisi olarak büyük bir başarı kazandı. Tanıyanlar ona hayrandı. Olağanüstü bir sorumluluk anlayışı ve yöneticilik sergilemiş, elini attığı her iş kendisinin ve Potifar'ın kazancıyla sonuçlanmıştı. Özetle çok çok başarılı bir gençti. İkinci olarak Yusuf'un ayartısını ele alacağız şimdi. Lütfen not alın. İblisin Yusuf gibi birini görmezden geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer Tanrı sizi kutsamayı, sizi onurlandırmayı ve zenginleştirmeyi seçtiyse, İblisin sizi rahat bırakmayacağına emin olabilirsiniz. Zira başarılarınız arttıkça, İblis sizi ayartıp yaşamınızı mahvettiği zaman düşüşünüz daha şiddetli, sizinle birlikte düşecek olan insanların sayısı da daha fazla olacaktır. Yusuf, Potifar'ın evinin ve mallarının yöneticisidir ve müthiş bir performans sergilemektedir. Şimdi ayartıyla ilgili iki noktayı size açıklamak istiyorum. Bu ayartının nasıl tertiplendiğini, planlandığını düşünmenizi istiyorum. Burada iki türlü tertipten söz edebiliriz. Birinci olarak aslında Yusuf'un sorumlu olmadığı duygusal bir zemin vardı. Biraz geçmişini düşünürsek, o yaklaşık 13 yıldan beri Potifar'ın evindeydi. Çok yakışıklı bir erkekti. Diğer bütün hizmetkarlar ona hayrandı. Onun olağanüstü biri olduğunu düşünüyorlardı. Herkes onu seviyordu. Ona gıpta ediyorlardı. Onu üstün görüyorlardı. Ondan seve seve emir alıyor ve yerine getiriyorlardı. Onun çevresinde oldukları için sevgili dostlar bereketleniyorlardı. Bu genç adamda olağanüstü bir şeyler vardı. Öylesine karizmatikti ki her istediğini yerine getirmek istiyorlardı. Bununla birlikte unutmayalım ki Yusuf uzun yıllardan beri ailesinden ayrıydı. Çocukluğundan beri onları görmemişti. Onları ne görmüş ne de bir haber almıştı. Erkek kardeşlerine ne olduğunu bilmiyordu. Anne ve babasına ne olduğunu bilmiyordu. Ana baba sevgisini kendisinden nefret etseler bile erkek kardeşlerinin paydaşlığını özlemişti. Yani yüreğinin derinlerinde bir yara vardı. Bir zamanlar yakınlarından gördüğü nefret, kıskançlık ve reddedilmeyle yüzleşmişti. Ama şimdi görev yaptığı ailede herkesin hayranlığını kazanmıştı. Onu üstün görüyorlar ve her ihtiyacını karşılıyorlardı. Yusuf yakışıklı bir erkekti ve çok uzun yıllardan beri kendisine sevgi gösterecek bir annesi olmamıştı. Görev ve sorumlulukları çok büyüktü. Ama yönetici olduğu halde hala bir köle sayılıyordu ve bu yüzden yoğun bir tempoyla çalışıyordu. Potifar her şeyi onun yönetimine bırakmıştı. O da Potifar'a karşı sorumluydu. Potifar, Firavun'un muhafız birliğinin komutanıydı. Bu yüzden evine üst düzeyli kadın ve erkekler girip çıkardı. Yusuf da doğal olarak bu kadınları görürdü. Mısırlı kadınlar baştan çıkarıcı olmalarıyla o tarihte ün yapmışlardı. Tarih böyle söylüyor. İblis ise bu genç adamı kurtulması neredeyse mümkün olmayan bir tuzağa nasıl düşürebileceğini düşündü. Kutsal kitap Yaratılış 39:6-10'da şöyle yazılıdır sevgili dostlar. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şey benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Dostlar, Yusuf kadına hayır dedi. Ama bu yanıt Yusuf'a göz koymuş kadını durdurmadı. Kutsal kitapta kadının Yusuf'a kendisiyle birlikte olması için baskı uygulamayı sürdürdüğü bildiriliyor. Kadın günler, haftalar boyunca benimle yat şeklindeki isteklerle Yusuf'u taciz etti. Yusuf her seferinde hayır dedi. Eminim ki ben bu kadınla ne yapacağım diye düşünmüştür. Bu durumda duygusal bir oyuna gelmesi söz konusuydu. Zira her insan gibi o da sevmek ve sevilmek istiyordu. Ailesinden uzakta belki de yalnızlık çekiyordu. Belki de bu yalnızlığını çok çalışarak unutmaya çabalıyordu. Çoğu zaman yalnızdı. Zira Potifar'ın kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerine rağmen o hala bir köleydi. Onun konumu buydu. Yaşadığı toplumdaki yeri buydu. Yusuf ayartının geldiğini başından beri gördü. Bu tür bir ayartı karşısında ne yapabilirdi? Üstesinden nasıl gelebilirdi? Bu kadın Potifar'ın karısıydı. Gidip de "Komutan Potifar, karınız beni baştan çıkarmaya çalışıyor" diyemezdi. Böyle bir şeyi asla söyleyemezdi. Hatta ona karısının yanlış bir şey yaptığına dair en ufak bir imada dahi bulunamazdı. Çünkü işin ucunda ölmek ya da zindana atılmak vardı. Potifar olanları görmeyecek kadar kör ya da meşgul olmuş olsa bile daha sonra bazı düşüncelere kapıldığı kanısındayım. Ama olanlara daha çok hizmetkarlar tanık olmuşlardı. Yusuf'un üzerindeki baskı gittikçe artıyordu. Olacakları görebiliyordu, bunların olacağını biliyordu. Peki ne yapacaktı? Kadın en nihayetinde ona "benimle yatar mısın" diye sorduğunda nasıl karşılık verecekti? Yusuf elbette ki hayır dedi. Ama bir de o gece odasına girip kapıyı kapattığında neler hissettiğini düşünmenizi istiyorum. İblis geri çekilip ellerini ovuşturarak "bu gece kaybettim" demedi elbette. Yusuf gece yatağına yattığında iblis de yanı başındaydı. Yusuf'un zihnine türlü düşünceleri gönderen de büyük olasılıkla oydu. Bunları anlatıyorum çünkü birazdan asıl noktaya geleceğim. Şunu unutmayın ki ayartıyla günah aynı şey değildir. Yani ayartıyla karşılaşmak günaha girmek değildir. Biz ancak ayartıya yenik düştüğümüzde, direnmekten vazgeçtiğimizde işte o zaman günaha gireriz. Eğer ayartılarla karşılaşmak günah olsaydı İsa Mesih de günah işlemiş olurdu. Fakat o asla ve asla günah işlemedi. O halde ayartılarla karşılaşmak günaha girmek demek değildir. İblisin türlü yakıcı düşünceleri zihnimize göndermesi günah işlediğimiz anlamına gelmez. Günahı belirleyen bunlara verdiğimiz karşılıktır. Yusuf yatağa girer girmez yanı başında kim durmaktadır sanırsınız? Elbette ki iblis. İblis Yusuf'a şöyle der: "Arzularının hepsi de son derece normal. Ailen yok, evli değilsin. Cinsel isteklerin ise Tanrı tarafından verilmiş istekler. Üstelik bu senin fikrinde değil, kadının fikriydi. Bu konuyu açan kendisiydi. Eğer senin fikrin olsaydı durum farklı olurdu. Ama bunu teklif eden kadının kendisi. Ayrıca Mısır'daki ahlak anlayışı nedir biliyorsun. Herkes birbiriyle yaşıyor, ilişkiye giriyor. Bunu hep yapıyorlar zaten. Bu yüzden senin bunu yapman farklı ve aykırı bir şey olmayacak. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek Yusuf. Çünkü Potifar 2 haftalığına seyahate çıkıyor. Sen burada kalacaksın. Tek yapman gereken şey köleleri, hizmetkarları meşgul etmek. İstediğin kadar zamanın var, kapıları da kilitlersin." İblisin taktiğinin binlerce yıldır değişmemiş olduğunu biliyor muydunuz? İblisin aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini kim bilir kaç kişi duymuştur. İblisin tek yaptığı şey aynı taktiği hedefindeki kişinin durumuna ve koşullarına uyarlayıp kullanmasıdır. Üstelik bunu hiç kimse bilmeyecek Yusuf. İhtiyaçlarını tatmin edebilirsin, zevkini çıkartabilirsin. Bu yapacaklarının hiçbir kötü sonucu olmayacak. Sen Potifar'ın yöneticisi olmaya devam edersin. Görevini yaparsın. Hem senin hem de kadının ihtiyaçları giderilmiş olacak. Sen de o da daha mutlu olacaksınız. Karısını mutlu görünce Potifar da mutlu olacak diye konuştu iblis Yusuf'a. Yusuf, iblisin zihnine gönderdiği bu yakıcı düşüncelerle boğuşmak zorunda kaldı. Yusuf normal bir insandı. Tanrı tarafından verilmiş doğal istekleri vardı. Potifar'ın karısı da normal bir insandı ve onun da Tanrı tarafından verilmiş doğal istekleri vardı. Ama onun bu isteklerini tatmin edecek bir kocası vardı. Kocası büyük olasılıkla onun isteklerini tatmin ediyordu. Ama yine de o Yusuf'u istiyordu. Bu parçadaki, bu bölümdeki bir ifadenin son derece kayda değer olduğu kanısındayım. Çünkü iblis her zaman aynı yöntemi kullanır. İblis, Potifar'ın karısını kullanarak sürekli olarak "Hadi ama Yusuf, bir kereden bir şey olmaz, bizden başka hiç kimse bilmeyecek" diye saldırıya geçti. Bu ayeti sakın kaçırmayın. Şimdi yeniden Yaratılış 39:8-9'u okuyalım ve Yusuf'un nasıl karşılık verdiğini birlikte görelim. Ama Yusuf reddetti. "Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor" dedi. "Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim?" Şimdi dikkat edin. Kutsal kitabın başka hangi yerinde Tanrı "bir tek şeyin dışında her şeye sahip olabilirsiniz" demişti? Bunu nerede söylemişti? İyi düşünün ve hatırlayın. Aden bahçesinde. İblis orada da aynı yöntemi kullanmamış mıydı? Şimdi dilerseniz Yaratılış 2:15-17'yi okuyalım. Bakın ne diyor? "Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu. "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Dostlar, Tanrı tek bir ağaç dışında bahçedeki her ağacın meyvesini serbestçe yiyebilirsiniz. Bir tek iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesini yememelisiniz diye buyurdu. İblis bunun üzerine ne yapmıştı? Havva'ya yaklaşıp "şuradaki harika ağaca baksana. Tanrı istediğin her şeye sahip olabileceğini söylemişti. Hadi gidip istediğimiz kadar yiyelim" demişti. Onun her seferinde bize yasaklanmış bir şeyi kullanarak saldırıya geçmesi hayli ilginç. Öyle değil mi sevgili dostlar?
1: Yusuf, iblisin kurduğu tuzak karşısında kendisine "ayartılmaya çalışıldığım şey Tanrı'ya karşı bir günah mı?" sorusunu sordu. O kendi yararını değil ama Tanrı'ya itaat etmeye odaklanmıştı. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5-34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212-227-4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sefenya 2. bölüm 4. ayette Gazze bomboş kalacak. Viraneye dönecek Aşkelon. Boşaltılacak Aşdot öğle vakti. Ekron temelden yıkılacak der. Burada Filistlilerin yargılanacak olan 4 şehri bildirilmektedir. Birisi neden Gat'tan söz etmedi? Orası ünlü bir yerdi diyebilir. O zaman Gat büyük ölçüde güneydeki Yahuda krallığının yönetimi altındaydı. Gazze, Aşkelon, Aşdot ve Ekron olmak üzere bu 4 şehir yargılanacaktı. Gazze bomboş kalacak, viraneye dönecek Aşkelon diyor. Günümüzde Gazze'nin terk edilmiş yer ve Aşkelon'un bir virane olması ilginçtir. Aşkelon diye bir yer vardır ama bu şehrin eskiden olduğu yerin yıkıntıları üzerinde değildir. Eski şehir deniz kenarındadır. Orada Dagon'un tapınağının yıkıntıları durur. Aşdot öğle vakti yıkılacak diyor. Aşdot kovulmuştu ve bu öğle vakti yapıldı. O diyarda insanlar öğle vakti her zaman dinlenirler. Latin ülkelerinde siesta yani öğle uykusu denilen şeyi o zaman yapmaktaydılar. Duyduğuma göre Güney Amerika'nın bazı yerlerinde öğlen 12'den saat 2'ye kadar bir dükkana giremezsiniz. Alışveriş yapmaya çalışıyorsanız zamanınızı boşa harcarsınız çünkü her şey kapalı olacaktır. Aynı Kıbrıs'taki gibi. Bu dükkana gece saat 9'da girebilirsiniz ama günün en sıcak saatlerinde siesta yaparlar yani öğlen uykusuna yatarlar. Bu durum Avrupa ülkelerinin bazılarında da görülmektedir. Aşdot epey sıcak bir yerdi. Deniz kenarında olduğu halde yazın orası oldukça sıcak olurdu. Sefenya yıkılacağını ve bunun öğle vakti olacağını söyler. Yani düşman onları gafil avlayacaktı. Aşdot tamamen yıkılmıştı. Bugün o topraklar İsrail'e aittir. Oraya bir sürü apartman, bir petrol rafinerisi ve ayrıca bir de liman inşa ettiler. Günümüzün başlıca limanlarından biridir ama o zaman tamamen yerle bir olmuştu. Yıkıntıları bile kalmadı. Ekron temelden yıkılacak diyor. Ekron temelden yıkılmıştı. Tamamen yok edildi. Sefenya 2. bölüm 5. ayette deniz kıyısında yaşayan Keret ulusunun vay haline. Ey Filist ülkesi, Kenan, Rabbin yargısı sana karşıdır. Hepinizi yok edecek Rab. Ülkede yaşayan kimse kalmayacak der. Deniz kıyısında oturanların vay haline demektedir. Bütün bu yerler deniz kenarındadır. Keret ulusu kimdi? Keretliler Girit adasından gelen insanlardı ve belli ki Filistlilerdi. Filistli sözcüğü göçmen yani o ülkeye göçen biri anlamına gelir. Belki tarihi açıdan şunu da söylemekte yarar var. Sanıyorum Filistin topraklarında daha Filistliler ortaya çıkmadan çok önceleri İbrahim, İshak, Yakup ve soyları o diyardaydı. Ve sonra Mısır'a gittiler. Bu arada Filistliler oraya gidip yerleşti. Ey Filist ülkesi Kenan, Rabbin yargısı size karşıdır diyor. Hepinizi yok edecek Rab. O ülkede yaşayan kimse kalmayacak. Rab onların yargılanacağını söyler. Sefenya 2. bölüm 6. ayette deniz kıyısındaki ülkeniz çoban barınaklarıyla sürü ahıllarının bulunduğu otlaklara dönecekler. Bu gerçekleşmiştir ve bu durum 1000 yıldan fazla bir süredir hatta 2000 yıldır devam ediyor. Sefenya 2. bölüm 7. ayette Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek. Orada otlatacaklar sürülerini. Aşkelon'un evlerinde geçirecekler çünkü tanrıları Rab onları kayıracak. Eski gönençlerine kavuşturacak onları der. Bu Tanrı'nın halkına verdiği vaattir. Tanrı onları sürgünden, kendisinin İbrahim'e vermiş olduğu toprakların bir kısmı olan Filistin diyarında yaşamak üzere oraya döndüreceğini vaat etmektedir. Ben de bir tatil sırasında Aşkelon'da plajda yatan birinin bir resmi var. Akdeniz kıyısında çok güzel kumlu bir plajdır. Bu peygamberlik yarın değilse de yılın herhangi bir günü görülebilen bir manzaranın resmidir. Ancak orada bugün gördüklerimizi peygamberliğin yerine gelişi olarak kabul etmiyorum. Çünkü İsrail'in oraya Tanrı'nın yönetimindeki nihai dönüşlerinden önce bu topraklardan yeniden kovulacağına inanıyorum. Şimdi batıdan doğuya ve Yahuda diyarına bitişik uluslara sıra gelmiştir. Sefenya 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Moabluların halkımı nasıl aşağıladığını, Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini, onları nasıl alaya aldığını, topraklarını nasıl tehlikeye attığını duydum. Varlığım hakkı için Moab kesinlikle Sodom gibi, Ammon da Gomora gibi olacak. otlarla tuz çukurlarıyla dolacak. Sonsuza dek virane kalacak. Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak. Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak der. Birçok ülkeyi ziyaret ettim diyor Dr. Vernon McGee. Ve gördüğüm en fakir ülke Ürdün'ün Haşimi Krallığı'dır. Moğollar ve Ammonların ülkesi olan yerdir burası. Günümüzde başkent Amman'dır. O ülkeden daha viran bir yeri göremezsiniz. Bütün bu peygamberlikler geçmişte gerçekleşti. Sefenya 2. bölüm 10. ayette gururlanmalarının her şeye egemen Rabbin halkını aşağılayıp alay etmelerinin karşılığı bu olacak der. Gururlarından ötürü yargılanmaktadırlar ve bildiğiniz gibi gurur şeytanın başlangıçta günah işlemesinin yoluydu. Sefenya 2. bölüm 11. ayette dehşete düşürecek Rab onları. Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek. Kıyılardaki bütün uluslar bulundukları yerde ona tapınacaklar der. Tanrı kendisini görmezlikten geldikleri için yeryüzünün uluslarını yargılayacaktır. Onu kabul etmediler. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler der. Tanrı'nın kendilerini yargılamasının nedeni işte budur. Sefenya 2. bölüm 12. ayette ey kuşlular siz de benim kılıcımla öleceksiniz diyor Rab. Habeşistan, Etiyopya bildiğiniz gibi Afrika'dadır. Gördüğünüz gibi bu dünya çapında bir yargıya işaret eder. Sefenya 2. bölüm 13. ayette Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevirecekler. Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Etiyopya güneydedir ama şimdi kuzeye gidiyoruz ve Asur'un da yargılanacağını görüyoruz. Sefenya'nın zamanında Asur dünya üzerinde oldukça etkili bir ülkeydi. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevireceğim. Ninova şimdi böyledir. Günümüzde Musul kenti eski Ninova'nın bulunduğu Dicle nehrinin karşısındadır ve duyduğuma göre de oldukça virane bir yer. Ninova ve o alanın tümü hala virane halindedir. Sefenya 2. bölüm 14. ayette orası sürülerin her türlü hayvanın yattığı yer olacak. Sütun başlıklarında ishak kuşları, kırbay kuşları barınacak. Sesleri pencerelerde yankılanacak. Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü. Sedir kirişler ortaya çıkacak denir. Yani binalar yıkılacaktı. Sefenya 2. bölüm 15. ayette ise işte budur güvenlikte olduğunu sanan. Bir ben varım, benden başkası yok diyen eğlence düşkünü kent. Nasıl da viraneye döndü. Yabanıl hayvanlara barınak oldu. Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor denir. Gelip geçen herkes ıslık çalacak. Islık çalışları Asur'un büyük bir ulus olduğunu ve Ninova'nın büyük bir şehir olduğunu sanıyordum. Şu viraneye ve yıkıma bir bakın anlamına gelecektir. Ve yumruğunu sallıyor der eski çevirde Tanrı'nın ulusları yargılamasından ötürü gerçekleşen şeyden ötürü hayret içinde ellerini sallayacaklar. Tanrı geçmişte ulusları yargılamıştır ve Tanrı günümüzde de ulusları yargılamaktadır. Rab İsa gelecekte ulusları yargılayacağını söylemiştir. Habakuk'un kitabında gördüğümüz gibi. Tanrı onun zamanında peygamberin hiç beklemediği bir şekilde hareket etmekteydi. Ve dostum Tanrı günümüzde de uluslarda çalışmaktadır. Onları geçmişte yargılamıştır. Onları gelecekte de yargılayacaktır. Sefenya 3. bölüm yeryüzünün ve bütün ulusların yargılanacağını söyler. Bu bölümün ilk 8 ayeti yeryüzünün ve bütün ulusların yargısını ele alan bu parçanın sonunu oluşturmaktadır. Şimdiye kadar Sefenya'nın sert ve aşırı bir şekilde ve sürekli olarak Tanrı'nın halkı üzerine gelecek yargısını işitmekten yorulmuş olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla bu Rab İsa'nın Matta 23. bölümde kullandığı sert dile gelene kadar göreceğiniz en sert ifade olacaktır. O parçayı buradaki bu parçayla bağlantılı olarak okursanız Rab İsa'nın kullandığı aşırı yargı dolu dilde Sefenya'yı bile geçtiğini görebilirsiniz. İkinci bölümde Tanrı'nın yargısının dünya çapında olduğunu, küresel olduğunu ve yeryüzündeki her ulusu içerdiğini görmüştük. Bu bölümün 1 ila 5. ayetleri arasında Tanrı kendi halkı üzerine gelecek yargıya döner ve bu konuda çok kesin konuşur. kişinin sahip olduğu ışığın yargısının derecesini belirleyeceğini söyler. Yani ayrıcalık sorumluluk getirmektedir. Sorumluluklarınız sahip olduğunuz ayrıcalıklarla ölçülür. Bunu şöyle söylemeyi seviyorum. Kutsal kitaba inanan bir kiliseye gidip müjdeyi duyarak onun hakkında hiçbir şey yapmayan biri olmaktansa Afrika'nın en karanlık yerindeki kara cahillerden biri olmayı yeğlerim. Afrika'daki cahillerin yargılanmayacağını söylemek istemiyorum çünkü burada üzerinde konuştuğumuz şey bu değil ama Tanrı'nın Tanrı sözünü duyma ayrıcalığına erişmiş olup da ona sırtını çeviren ayrıcalık sahibi kişilere ne yaptığını da biliyorum. Yarışlime gelecek yargıdan, onun ayrıcalıklarıyla orantılı yargısından söz etmek için çok sert bir dil kullanılmaktadır. Sefenya 3. bölüm 1. ayet. Baş kaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline der. Yarışlim tapınağın bulunduğu şehirdi. Rahipler oradaydı ve yazıcılar Tanrı sözüne sahiptiler. Doğudan bilgi adamlar, Yahudilerin kralını arayarak geldiğinde yazıcılar onlara Mesih'in nerede doğacağını söylemekte hiçbir zorluk çekmediler. Ama bilgi adamların Mesih hakkında geçerli bir bilgileri olup olmadığını araştırmak için ilgi duymadılar. Yazıcılar yasayı harfi harfine biliyorlardı ama bütün bildikleri buydu. Kutsal kitabın yazarını tanımıyorlardı ve ondan uzaktaydılar. Tanrı'nın Yeruşalim yargısının temelinde onlara sahip olduğu bütün o ışık yatmaktadır. Kirli ve kirletilmiş olanın vay haline der bir başka çeviride. Bu kirlilik konusu günümüzde yeni olan bir şey değil ama burada söze edilen kirlilik fiziksel bir kirlilik değildir. Bu kirlilik insanın dışında değil içindedir. Günümüzde dışarıdaki kirliliğe neden olan şey insanın içinde kirletilmiş ve kirli oluşu yani Tanrı'nın önünde doğru bir konumda olmayışıdır. Bir insan Tanrı ile doğru bir konuma girdiğinde çöpünü başka bir adamın bahçesine boşaltmayacak ve güzel, köpüren bir ırmağa pislikle doldurmayacaktır. Tanrı ile doğru bir konumda olan biri elindeki çöpü rastgele oraya buraya atmaz. Kesinlikle bir çöp tenekesi bulup oraya atacaktır. Kısacası etrafını, oturduğu yeri, mahalleyi, ülkesini ve dünyayı kirletmemek için elinden geleni yapar. Üzerinde yaşadığımız yeryüzünü kirletenler Tanrı'dan uzaktırlar. Örneğin birkaç yıl önce Batı ülkelerinin plaj kasabalarından birinde bazı hippiler toplanıyordu. Tanrı'dan uzak bir kalabalıkta kirlilik aleyhine bir protesto gösterisi yapmak üzere bir çayırda toplandılar. Fabrikaların endüstriyel üretimi sonucu oluşan bütün tortular ve çöplerden ötürü ortaya çıkan kirliliği protesto ediyorlardı. Doğrusunu isterseniz onlara katılırım. Bu korkunçtur. Ama ilginç olan şey protesto toplantılarını bitirdikten sonra şehrin kirliliği protesto edenlerin kirlettiği alanı temizlemek için binlerce dolar harcamak zorunda kalışıydı. Size şunu söyleyeyim ki kirlilik içtedir ve Tanrı'dan uzak olduğunuzda ve Tanrı'yla iyi bir ilişki içinde olmadığınızda yeryüzünü kirleteceğiniz kesindir. Günümüzde insan üzerinde yaşadığımız yeryüzünü resmen mahvediyor. Ve Tanrı'nın Yeruşalim'i suçlaması onun ayrıcalıklı bir şehir, yüce ve görkemli fırsatları olan bir şehir olduğu halde kirletilmiş bir şehir olduğundan ötürüydü. Bu o şehrin bir resmiydi. Ama aynı zamanda insanlığın genelinin de bir resmini oluşturur. Elçi Paulus'un Romalılar 3. bölüm 16. ayetteki kararına dikkat edin. Yollarında yıkım ve dert vardır. İnsanlığın ne doğru bir resmini oluşturuyor değil mi? İnsan yeryüzünde nereye gittiyse her zaman teneke kutular ve bir sürü çöp bıraktı. Tanrı neden Yeruşalim kentini böyle ayırdı? Çünkü Yeruşalim ayrıcalıklı bir kentti. Kentte Tanrı'nın tapınağı vardı. Kent Tanrı sözüne sahipti ve bu yüzden onun yargısı bütün diğer kentlerinkinden daha sert olacaktı. Tanrı Yeruşalim'in sadece kirli ve kirletilmiş olduğunu söylemekte kalmaz. Aynı zamanda onun baskı yapan şehir olduğunu da söyler. Baskı yapan şehirdir çünkü halkının özellikle de fakirlerin haklarına saygı göstermiyordu. Onları düşünmüyordu. Fakirlere baskı yapıyordu. Bunu bugün dünyanın her yerinde görmek mümkün. Burada politikadan söz etmiyorum. Herhangi bir partiden söz etmiyorum. Bu günümüzde her insan ve ülke için geçerli. Fakirlere yardım etmek için sürekli yeni programlar yapıldığını görüyoruz. Böyle bir programı önerenin her zaman zengin bir kişi olması ilginçtir. İlk olarak bizim neler hissettiğimizi bilmezler, çektiğimiz zorlukları bilmiyorlar. Bu insanlar fakirliği hiçbir zaman yaşamadılar ve önerdikleri program hiçbir zaman fakirlere yardımcı olan bir planı oluşturmaz. Ben fakirlere insanların tasarladığı planlarla yardım edilebileceğine inanmıyorum. Sorunun bir kısmı böylesi bir programa finans sağlamak için orta sınıftakileri vergilendirmektir. Sizinle dürüst konuşmak istiyorum. Orta halli olmamayı, ya zengin ya da fakir olmayı isterdim. Çünkü orta halliler yüksek sınıfın paramızı alıp fakirlere ya da alt sınıfa yardım etmesini mümkün kılan grubu oluşturur. Şahsemden ya aşağı inmek ya da yukarı çıkmayı isterdim. Günümüzde bu daha rahat bir hayat olurdu. Tanrı yarışın kentini fakirlere baskı yaptıklarından ötürü yargılayacağını söyler. Tanrı'nın yargısı bitmemiştir. Tanrı sözlerine onların günahlarını heceleyerek devam edecektir. Sefenya 3. bölüm 2. ayet. Söz dinlemedi, ders almadı, Rabbe güvenmedi, Tanrısına sığınmadı der. Söz dinlemedi ya da sese itaat etmedi. Bu kent Tanrı'ya karşı söz dinlemezdi. Tanrı'nın sesini duymuş ama ona karşı söz dinlemez olmuştu. Ders almadı diyor. Tanrı yargıyı yolladı. Yarışilim kentinin duvarlarının etrafını saran 185 bin Asurlu onları korkuttu. Onlar da çok fazla korktular. 2. Krallar 18. bölüm ve 19. bölümden bunu çıkartmamız çok olası. Kısmen yargılanmışlardı ama Tanrı yargının son bulmasına izin verdi. Bu olaydan bir ders alıp Tanrı'ya dönmüş olacaklarını tahmin edersiniz ama ders almadılar. Bu olaydan ders alıp Tanrı'ya dönmediler. Aynı şekilde günümüzde de acı çeken ama Tanrı'nın çektikleri acılara neden izin verdiğini hiçbir zaman öğrenemeyen pek çok Hristiyan var. Tanrı arkasında iyi bir neden olmadan kendisine ait olanların başına hiçbir şey gelmesine asla izin vermez. Bu kent birçoklarımız gibi ders almamıştı. Rabbe güvenmedi ya da Tanrı'ya yaklaşmadı diyor. Kent Rabbe güvenmemişti. Bunun yerine başka şeylere baktılar. Modern İsrail ulusu bir kurtuluş yıl dönümünü kutladığında bu topraklara huzur, barış ve bilim getirecektir sözünü kullandılar. Barış esenlik kralı olan İsa Mesih barışı, esenliği, huzuru getirebilir. Bu halk Tanrı'ya güvenmiyor. Bilime güveniyorlar. İnanın bana kutlanan yıl dönümlerinden sonra İsrail'in başı dertten kurtulmadı. Bilim o diyara barış getirmedi ve hiçbir zaman da getiremeyecektir. Ne onlara ne de başka ülkelere barış bu şekilde gelmez. Tanrı'ya yaklaşmadı diyor. Günümüzde insanlar Tanrı'ya koşmuyor. Ondan olanca hızıyla kaçıyorlar. Bu Yarışilim kentinin bir resmidir. Sefenya 3. bölüm 3. ayette yöneticileri kükreyen aslanlar, önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi sabaha bir şey bırakmazlar der. Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi Tanrı şimdi ulusun önderlerinden söz eder ve yargıdan söz ettiğinizde herhangi bir ulus ya da kentin yöneticilerinden de söz edilir. Benim ülkemde insanlar seçilmek istediklerinde bizlere her zaman bizi düşüneceklerini, bize yardım edeceklerini, bizler için bir şeyler yapacağını söyler. Dünya uluslarına, özellikle de gelişmiş ülkelere bir bakın. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla ne şehir düzeyinde ne de eyalet düzeyinde ya da ulusal düzeyde kimse bir şey yapamadı. Neden? Çünkü yöneticileri kükreyen aslanlardır. Sadece çok ses çıkartırlar. Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibidir der. Günümüzde kurt sözcüğünün ikinci bir anlamı daha var. Belki Rab o düşünceyi de buraya eklemiştir. Yani önderler gece gündüz çalışıyorlar ama halk için değil, kendileri için. Sabaha kadar kemikleri kemiriyorlar. Bu adamlar ele geçirebilecekleri her şeyi ele geçirmeye isteklenirler. Dr. Feinberg şöyle der. Halkın yargıçları doymak bilmez bir hırsla doluydular. Bitmeyen açlıklarıyla her şeyi silip süpürüyorlardı. Sabaha bir şey kalmıyordu. Ülkemizde bize yardım etmeye söz vererek seçilen insanların çoğu bize yardım etmek yerine sadece kendi ceplerini doldurdu. Makamlarından emekli olduklarında bu adamların çoğu zengindiler. Tanrı'nın yargıladığı şey budur. Yahuda bizimki gibi Tanrı sözünü duymuş bir ulustu. Yarışilim hakkında söylenenler bize de uyar. Tanrı günümüzde cennetten konuşsa bizim hakkımızda aynı şeyleri söylemek zorunda kalacaktır. Sefenya 3. bölüm 4. ayette peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir. Kahinleri kutsal olanı kirletip yasayı çarpıtırlar der. Peygamberleri sorumsuzdur. Bunun anlamı Tanrı sözünü gerçekten bildirmedikleri, birkaç ayetin üzerini, ilacın üzerini şekerle kaplar gibi biraz psikolojiyle kaplamış olmalarıdır. Günümüzde bize verilen şey de bu. Yargıdan ya da günahkarların Mesih'e iman etmeleri gerektiğinden söz edilmiyor. Peygamberleri güvenilmezdir, yani sahtekardır. Bir anlamda din tacirleridir. Yine Tanrı'nın değişip değişmediğini görmek için Matta 23. bölümü okumanızı öneririm. Burada Rab İsa'nın din önderlerini reddedişini göreceksiniz. Rahipleri kutsal olanı kirletmişlerdir. Bu gerçekten korkunç. Tapınağı nasıl kirlettiler? Dünyanın kutsal olana karşı saygısını kaybetmesine neden oldular. yaşamlarıyla tapınağa saygısızlık duyulmasına yol açmışlardır. Aynı şey ihtiyar Eli rahipken Samuel'in zamanında da gerçekleşti. İnsanlar artık dine saygı duymuyorlardı ve günümüzde insanlar kilisenin etkisini kaybettiğini bas bas bağırıyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama doğrusunu isterseniz biz onlara Tanrı için yaşayan kutsal olan bir kilise sunmadıkça kilisenin dış dünyanın saygısını hak ettiğine inanmıyorum. Burada kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum. Çünkü gerçek anlamda kilise bu değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar topluluğu Tanrı için yaşayan kutsal bir yaşam sunmadıkça Mesih inancı dış dünyanın saygısını asla kazanamaz. Yasayı çarpıtırlar diyor, yani yasayı doğru bir şekilde yorumlamıyorlardı. Hatta Tanrı sözünün öğretisinin dışına çıkarak ona karşı hata ettiler. Buradaki yasa sözcüğü Tanrı sözünün tümüdür. Sefenya 3. bölüm 5. ayette ama adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor haksızları utandırmaya der. Adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Tanrı kötülük yapmayacaktır. Halkının kötülük yaptığı an ve Tanrı için hiçbir şey yapmadığında sanki Tanrı bu tür bir şeyi onaylıyormuş gibi görünebilir. Ancak Tanrı yargısını gerçekleştirmeye niyetli olduğunu söyler. Rab kötülük yapmayacaktır ve adaletli davranacaktır. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor, haksızları utandırmaya der. Adil olmayanlar günahta yaşamaya devam ediyorlar ve bunu herkesin bilmesi onları hiç mi hiç utandırmıyor. Şimdi 6 ila 8. ayetlerde gelecek ve gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanının Sefenya'nın sözünü ettiği Rabbin büyük gününün bir resmini göreceğiz. Sefenya, Yeruşalim kentinden söz etmekten bu son günlerdeki dünyanın uluslarından söz etmeye geçmektedir. Bu Mesih'in yeryüzüne dönmesiyle sona erecek olan Armagedon'dur. Sefenya 3. bölüm 6. ayette Rab diyor ki, ''Ulusları yok ettim, kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim. O sokaklardan geçen kimse yok artık. Kentleri viraneye döndü, eser kalmadı insandan. Geçmişin büyük uygarlıklarının harabelerini gezme ayrıcalığına erişmiş bir insanım. Geçenlerde Romalıların eğlence yerlerinden Ostia'nın harabelerini gezdim. Roma'dan sadece 10 kilometre uzaklıkta ama çok iyi bilinmez. Daha sonra iyi tanınacak çünkü Roma orayı restore ediyor ve turist çeken bir yer olacak. Ostia, Romalıların eğlendiği yerdi. Roma İmparatorluğu'nun en eğlenceli, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı yerlerinden biriydi. O şehrin harabeleri arasında dururken atlı arabaların tekerlekleriyle çiğnenen Roma yollarının taşlarını görebilmek ve bu yolların bir zamanlar kalabalık ve büyük bir şehir olduğunu düşünebilmek zor. Tanrı burada onları viran edeceğim der. Los Angeles'ın, Münih'in, Paris'in viran bırakılacağına inanmak zordur. Ama bırakılabilir. Böylesine gelişmiş, büyümüş, süper kentlerin harabe halde bırakılabileceğine inanmak zordur ama bu mümkündür. Sefenya 3. bölüm 7. ayette halk

0: krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Üzerinde yaşadığımız bu dünya bir yargıya doğru hızla ilerlemektedir. İnsanlar buna inanmadıkları halde yargıya doğru ilerliyoruz. Rab İsa Mesih, kilisesini, yani kendine inananların oluşturduğu inananlar topluluğunu almak için dünyaya döndüğünde gerçekleşecek olan yargı budur. O zaman büyük sıkıntı zamanıyla başlar ve bu dünyada krallığını kurmak için geldiğinde sona erer. O zaman tüm yargı kaldırılmış ve krallık kurulmuş olacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 26. Bölüm Fısıh Yemeği.
1: Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker ya Rab beni denemek istemedin ya diye sormaya başladılar. O da bana ihanet edecek olan dedi. Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, Rabbi yoksa beni mi demek istedin diye sordu. İsa ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın, yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek hepiniz bundan için dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
0: Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor.
1: Bu arada İsa öğrencilerine bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim. Petrus ona, herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.
0: Getsemani bahçesinde.
1: Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir. Ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
0: İsa tutuklanıyor.
1: İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi gelip beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı.
0: İsa yüksek kurulun önünde.
1: İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp ey Mesih peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim dediler.
0: Petrus İsa'yı inkar ediyor.
1: Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip sen de Celileli İsa ile birlikteydin dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek neden söz ettiğini anlamıyorum dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi dedi. Petrus ant içerek ben o adamı tanımıyorum diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.
0: 27. bölüm. Yahuda kendini asıyor.
1: Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim dedi. Onlar ise bundan bize ne? Onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmişti. Böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar.
0: İsa vali Pilatus'un önünde.
1: İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus, yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenler ise Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin," diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
0: Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
1: Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp "Selam ey Yahudilerin kralı" diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ötle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. "İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim." Tanrı'ya güveniyordu. "Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum," demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler.
0: İsa'nın ölümü.
1: Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle "Eli, Eli, lema şavaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bu adam İlyas'ı çağırıyor," dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de var.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak "Efendimiz" dediler. O aldatıcının daha yaşarken "Ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim" dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka "Ölümden dirildi" derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara "Yanınıza asker alın. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın" dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
0: 28. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi: "Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum." Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı, "Selam" dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, "Korkmayın" dedi. "Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler."
0: Nöbetçilerin getirdiği haber.
1: Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, "Siz şöyle diyeceksiniz: öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz." Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındı.
0: Son buyruk.
1: 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanıt.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Come on, let's give the Lord another clap of praise. Come on, put your hands together.
1: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light. Bir Umut Kadınları programına daha hoş geldiniz. Ben Serap ve program arkadaşım Semire ile birlikte sizleri sevgiyle selamlıyoruz.
1: Selam sevgili dostlar, bizler sizinle yeni bir programda buluştuğumuz için çok mutluyuz. Sevgili dostlar, bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle mantar hastalığı nedir hep birlikte ele alacağız. Ve programımızın ikinci bölümünde ise bir öykü paylaşacağız.
0: Semire'cim, istersen programımıza başlamadan önce bize ulaşabilecekleri adreslerimizi verelim. Bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize mektup yoluyla ulaşmak isterseniz PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5 34350 Beşiktaş İstanbul.
1: Sevgili dostlar, sizlere az önce bugün programımızın ilk bölümünde mantar hastalığını ele alacağımızı söylemiştik. Öncelikle hep beraber isterseniz mantar nedir ona bakalım. Mantar bir tür yaşayan canlıdır. Bulunduğumuz mekanlarda ve vücudumuzda bakteriler gibi pek çok mantar organizması bulunur. Bu mantarlar uygun ve elverişli ortamı buldukları zaman vücutta faaliyete geçerler ve hastalığa sebep olurlar. Mantarlar için en elverişli ortamlar peki hangileridir? Bunu da sizler için araştırdık. Mantarlar en çok nemi severler. Nemli, hava almayan ve en önemlisi temiz olmayan vücut bölgelerinde hemen yerleşirler. Üstelik sadece yerleşmekle kalmayıp vücuda yayılırlar, çok çabuk ürerler. Kendilerine vücudumuzda geniş bir yer edinmek için uğraşırlar. Nemin yanı sıra mantarların en çok sevdiği diğer ortamlar da pişik olan ve tahriş olmuş bölgelerdir. Peki, mantar hastalığı bulaşıcı mıdır? Mantar hastalığının bulaşması son derece kolaydır. Özellikle toplu kullanımlara, açık mekanlarda kendilerine çok rahat yeni vücutlar bulurlar. Spor tesisleri, havuzlar, hamamlar, abdest alınan yerler, okullar, güzellik, jimnastik salonları, plajlar ve bu gibi yerlerde inanılmaz şekilde üremeye meyilli ortamlardır onlar için. Yani mantar hastalığına yakalanmamız son derece kolaydır. Ancak unutmamalıyız ki bu hastalıktan kurtulmak da önemsemediğimiz takdirde yine basit olacaktır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizler için kaç çeşit mantar olduğunu da araştırdık.
1: Ben de merak ettim aslında. Kaç mantar hastalığı var acaba?
0: Kasık mantarı var biliyorsun. Hı-hı. Vücudumuzda oluşan mantarlarımız var. El mantarı var.
1: Hı-hı. Ayak mantarını ben çok duydum mesela. Genellikle kadınlarımızda olabiliyor. Hı-hı. Tırnakta da olabiliyor mantarlar değil mi?
0: Evet, ben hiç karşılaşmadım ama evet öyle de o tür mantarlar da varmış. İstersen bunların açıklamasını kısaca yapalım.
1: Değil mi? Tek tek yapacağız sevgili dostlar. Bunları sizler için araştırdık çünkü hem biz de bilgilenmiş olduk aslında.
0: Evet, iyi oldu. Ben öğreniyorum bu sayede. Yani çok bu programımız aracılığıyla gerçekten bu sağlık programı benim için çok faydalı. Eve gidiyorum, hemen bilgimi tazeliyorum. Ona göre dikkatli davranıyorum.
1: Ya da pratik yapma şansımız olabiliyor edindiğimiz bilgilerden dolayı. İlk önce hangi mantara bakacağız?
0: Aslında yüzeysel mantar hastalığı varmış. Onlara bir bakalım ve özetleyelim. Mantar hastalıkları çok çeşitli olmakla birlikte biz size burada ülkemizde en sık rastlanan türlerini araştırdık. İşte az önce saydığımız gibi ayak mantarı, el mantarı, kasık mantarı, bedenimizde oluşan mantarlar, saçın ve kıllı derinin altında bulunan mantar ve tırnak mantarı demiştik.
1: Ben bunlardan sadece saçın ve kıllı derinin mantar hastalığını ilk defa aslında duyuyorum.
0: Evet.
1: Bakalım nasıl bir şeymiş?
0: Ayak mantarı en sık rastlanan mantar hastalığı türü. Nemli ve hava almayan ayakkabılarımızda ve değiştirilmeyen çoraplar ya da havuzlardan, spor salonlarında kapılan mantarlarla ayaklar çok kolay enfekte olurlarmış.
1: Kesinlikle.
0: Hastalık genellikle ayak parmaklarının arasında pişik benzeri bir görüntü ve sulanma, kaşıntı, kızarıklık ve kötü kokuyla başladığını okumaktayız. Ve hızla ayağın üst yüzeyine doğru ilerliyormuş.
1: Öyle mi? İlginç.
0: Hastalıklı parmakların tırnakları bu yüzden kalınlaşıyor ve şekilleri de bu sebepten bozulduğunu söylüyor. Bazı durumlarda da ayak tabanının derisi de kalınlaşıyor ve pul pul oluyormuş.
1: Evet, ilginç aslında. Ben koktuğunu biliyordum ve parmak aralarında böyle sulanma, kaşıntı olduğunu biliyordum ama ilerlediğini şimdi senden duyuyorum ve gerçekten iyi bir bilgi ve ayrıca ayak parmaklarımızın tırnakları da kalınlaşıyormuş eğer bizlerde ayak mantarı varsa, öyle değil mi?
0: Evet, istersen dinleyicilerimize bir öneride bulunalım.
1: Tabii ki.
0: Bedenlerini kontrol etsinler. parmaklarına, tırnaklarına ve ayak, hı-hı, özellikle ayakta çok fazla mantar, hı-hı, görülüyor. Yani bir bedenini kontrol etsinler, baksınlar buna benzer değişime uğrayan değişik bir şey var mı mantara benzeyen. Ona göre önlemlerini de alsınlar.
1: Evet, biz hep programımızda bunu söylemeye çalıştık. Aslında ben de tekrarlamak istiyorum ki sevgili dostlar, hangi hastalığınız olursa olsun her zaman için erken teşhis kesinlikle iyidir ve önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de el mantarına bakalım. Hı hı. El mantarı tıpkı ayak mantarları gibi el mantarı da nemli ve ıslak ortamı çok sever. Özellikle eli çamaşırdan veya bulaşıktan çıkmayan el mantarlarında daha kolay yakalanabilir. Yani elleri sürekli su içinde olan insanların el mantarına yakalanmaları daha kolaymış. El mantarının ilk belirtileri özellikle elin ikinci ve üçüncü parmakları arasında oluşan ve avuç içine doğru yayılan kaşıntı ve kızarıklıklardır. Daha sonra bu bölgelerde beyaz lekeler de görülür. Eğer ki ellerinizde böyle bir şeyler fark ediyorsanız dikkat edin ve kesinlikle ellerinizi ıslak bırakmamaya çalışın. Araştırdık aslında sizler için nasıl önlemlerini alabiliriz diye. Kulağınız bizde olsun. Şimdi Serapcığım, kasık mantarına bakalım. Kasık mantarı daha çok erkeklerde görülen bir mantar hastalığı. Her iki kasıkta da olabilir ve hastalığın tekrarlanma olasılığı çok yüksek. En önemli belirtisi ciddi bir kaşıntı hissi ve kızarıklıktır. Dar giysiler ve şişmanlık mantarın gelişmesini körüklermiş.
0: Peki bu gibi durumlar için ne gibi önlemler almalıyız? Yani ben de notlarıma bakıyorum. Genel olarak iyi hijyen tabii ki önemli.
1: Kesinlikle.
0: İyi bir temizlik, bakımı, hı-hı, her zaman için. Banyodan sonra genelde belki çok iyi, dikkatli bir şekilde kurulanmıyoruz. Hı-hı. Hep yani nemli bırakıyoruz vücudumuzu. Hı-hı. Ama banyodan sonra kurulanmak çok çok önemliymiş. Hı-hı. İyi kurulamamız gerekiyor bedenimizi. Ve sürtünmeyi önlemeye çalışmak da önemlidir. Yani iç çamaşırlar sıkı olmamalı, hı-hı, ve bedenimizi havasız bırakan türden giysiler giymemeliyiz. Hı-hı. Hava alması lazım bedenimizin çoğu, hı-hı, zaman. Ve evet, vücut mantarına bakalım. Bedenimizin mantarında ne gibi durumlar ortaya çıkıyor? Genelde kollarda, bacaklarda, özellikle sık terleyen ve nemli kalan göğüs aralarında, evet, koltuk altlarında ve vücudun büklüm yerlerinde görülmekte. Hı-hı. Hastalığın ilk belirtisi de diğer mantar türlerinde olduğu gibi kaşıntı ve senin de dediğin gibi kızarıklıktır. Hı-hı. Hastalıklı bölge tabii ki önce kızarıyor ve sonra kabarıyor.
1: Çok ilginç. Aslında koltuk altımızda ve göğüs arasında böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten hani özellikle yaz aylarında çok terleyebiliyoruz ve bu terimizi kurutmayıp önemsemeyebiliyoruz. Ve bu ter vücudumuza bu şekilde demek ki zarar da verebiliyor.
0: Evet, ilginç olan şey önce hani kızarıp sonra kabarması ve sonrasında da halka halka ayrılıyormuş.
1: Kesinlikle görüyoruz değil mi sevgili dostlar? Bir sürü hastalık çeşitleri var. Bir diğer mantar hastalığı da dediğim gibi ben ilk defa bunu duymuştuk. O da saçın kıllı ve derinin mantar hastalığı. Saçın ve saç derisinin mantar hastalığı genellikle çocuklarda görülürmüş. Halk arasında bu hastalığı yaygın olarak saç kıran da denir. Saç derisinde tek ya da çok sayıda halka şeklinde gri kabuklu, belirgin saçsız bölümler oluşur. Hafif kaşıntı ve kabarıklık göze çarpar. Kıllı deri mantarı ise özellikle erkeklerin sakallı bölgelerinde görülür. Belirtileri ve görünümleri tıpkı saç derisi mantarında olduğu gibidir. Acaba yeni doğan çocukların kafalarında mantar oluşmuyor değil mi? Çünkü bazen böyle görebiliyorum. Böyle ona kabuklanma, o farklı bir şey değil mi Serap?
0: Yani bebeklerde tenindeki kuruluktan ya da başka bir sebepten, hı-hı, mantar benzeyen, hı-hı, evet, olabiliyor.
1: Hı-hı. Yani özellikle çünkü çocuklarda görülüyormuş bu saçın ve kıllı derinin mantar, hı-hı, hastalığı. Saç derisinde tek ya da çok sayıda halka şeklinde gri kabuklu ve belirgin saçsız bölümlerde oluşurmuş. Hı-hı. İlginç bir şey. O zaman bizler de çocuklarımıza bu konuda dikkat edebiliriz. Bir diğer mantar hastalığımız ne Serap?
0: Tırnak mantarı. Tırnak mantarı da halk arasında çok yaygın olup ama bu türü pek önemsenmemekte. Hı-hı. Oysa tırnak mantarı hem estetik olarak oldukça çirkin bir görünüm sergiliyormuş, hem de diğer sağlam tırnaklarımızı da kolayca enfekte ederek hastalığın ilerleyen safhalarında tırnağın ciddi olarak iltihaplanmasına da, hatta yok olmasına bile neden olabiliyormuş. O yüzden tırnaklarımıza iyi bakalım, kontrol, hı-hı, edelim, temizleyelim. Bazı alerjik durumlarda da zemin de hazırlıyor bu, hı-hı, tırnak mantarı. Hı-hı. En çok ayak tırnaklarında bu oluşmakta. Hı-hı. Ve bunun en önemli nedeni de yaygın olarak görülen ayak mantarı olduğunu tekrar etmek istiyorum. Çünkü ayakta yerleşen mantar kısa sürede tırnaklara da geçebiliyor. Tırnak mantarının ilk belirtileri genelde kalınlaşan ve doğal parlaklığını kaybeden tırnaklar. Genellikle törpü veya tırnak makasıyla tırnağın kalınlaşan kısımlarını yok edilmeye çalışılıyor biliyorsun tırnaklarımızda. Ama bu davranış tırnak mantarının daha da ilerlemesine neden oluyormuş ve yayılmasına. Bunu biliyor muydun?
1: Yok, bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Yani sürekli törpü kullanmak, tırnak makası kullanmak iyi bir şey değilmiş.
1: Eğer böyle bir hastalığımız varsa evet daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Yani bir tanesinde varsa bir diğerine sıçraması çok yüksek olduğu belirtiliyor. Evet, önceleri mantarın etkisiyle beyazdan sarımtırak bir renge dönüşüyor ve sonra sarı, daha sonrasında mat ve üzeri çizgili kalın bir yapıya dönüşüyormuş.
1: Mantar bu şekilde ilerliyor yani.
0: Yani tırnak mantarına gerçekten dikkat edelim. Bedenimizi iyi koruyalım sevgili dinleyiciler. Sizlerin rahatsızlanmanızı hiç istemeyiz. Ve ayak mantarı var. Onu da sen açıklayabilir misin?
1: Olur. Ayak mantarı ise vücudumuzda normalde bakteriler ve mantarlar hastalık yapmadan yaşarlar. Uygun ortam bulduklarında hızla çoğalıp enfeksiyona neden olabilirler. Ayak mantarı oldukça sık rastlanan bir cilt hastalığıdır. Genellikle ergenlikten sonra görülür. En sık görülen ve en çok tekrar eden mantar enfeksiyonudur. Ayak mantarı. Diğer mantar enfeksiyonları ile birlikte görülür. Ayak mantarı ve benzer hastalıklara tineya enfeksiyonları denir ve saç, tırnak ve dış deri gibi dokularda yaşayabilirler. Nemli ve ılık bölgelerde ürerler. Sıkı ayakkabılar giyilmesi, cildin uzun süre nemli kalması, küçük tırnak ve cilt sıyrıkları duyarlılığını artırabilir. Tineya enfeksiyonları bulaşıcıdır. Direkt temasla veya aynı ayakkabı, duş zeminini kullanması ile geçmesi çok mümkündür.
0: Evet sevgili dostlar, ayak mantarının açıklamasından sonra da şimdi kısa bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra sizlere ayak mantarlarından ne gibi önlem almalıyız, nasıl korumalıyız, bu konuları konuşacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir ezgi dinledikten sonra tekrar program konumuzu ele almaya devam ediyoruz. Mantar hastalığı hakkında konuştuk. Fakat ayak mantarının önlemleri paylaşmamıştık. Tabii ki sizler için araştırdık.
1: Sevgili dostlar, bir şeyi söyleyip acaba bunun önlemi nasıldır diye kesinlikle araştırmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor ve dediğimiz gibi bizler için çok faydalı oldu. Evet, mantar hastalığım var. Evet, ben hastayım ve bu hastalık bende var deyip kestirip atmak değil, ama bilmeliyiz ki bazı şeylere dikkat ederek daha rahat yaşayabiliriz. O hastalığı daha hafif atlatabiliriz. Hatta tamamıyla iyileşebiliriz aslında. Bu biraz da bize bağlı. Sizler için araştırdık. Almamız gereken önlemleri şöyle sıralayabiliriz.
0: Evet, ayak temiz olmalı ve serin ve kuru tutulmalıdır. Hı hı. Ayaklarımıza gerçekten iyi bakmamız gerekiyor. Hı hı. Pamuklu, yün ve bunlar gibi emici maddelerden yapılmış çoraplar giyilmelidir. Ayakkabılar ayağa tam olmalı ve böylece ayağa da tırnaklara travma azaltılmalıdır. Hı hı. Dar burunlu, yüksek topuklu, eski, yıpranmış ayakkabılar, hı hı, çorapsız giyilen ayakkabılar ve başkasının ayakkabısı giyilmemelidir.
1: Evet, çok önemli.
0: Kesinlikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eski yıpranmış ayakkabılar, çorapsız giyilen ayakkabılar veya başkasının ayakkabısı. Yani bu yüzden ayakkabı alırken sürekli kullanacağımız için ayaklarımız çok önemli. Her gün bizimle birlikte, her yere geliyor. En çok kullandığımız
1: organımız aslında.
0: Evet, o yüzden ayaklarımıza iyi bakalım. Bir şey daha var. Yüksek yoğunlukta mantar diyor. Sporları içerebilecek yüzeylerde yalın ayak yürümekten kaçının diyor. Halı döşeli zeminler, banyo yerleri, duşlar, jimnastik salonları, soyunma odaları ve yüzme salonları, hamamlar gibi yerlerde çok dikkat etmemiz gerekiyormuş. Öyle yerlere girersek de çok çok güzel bir şekilde yıkamamız lazım.
1: İstersen birkaç tanesini de ben sıralayayım. Tırnaklar kısa ve düz kesilmeli. Kenarlarını yuvarlak kesmeyin. Vücudun diğer kısımlarından olan tinea, pedis ve yüzeysel mantar enfeksiyonlarına bakın ve tedavi ettirin. Normal ve anormal tırnakları kesmek için farklı tırnak makasları kullanın. Aile üyeleri veya yakın arkadaşlar, temas eden kişiler tinea, pedis ve tırnak mantarı için tedavi edilmelidir. Yani başkasının kullandığı tırnak makasını, makasları mümkün mertebe kullanmamaya ya da dezenfekte etmeye dikkat etmemiz gerektiğini aslında öğreniyoruz. Kaşıntı, kızarıklık, sulanma, su dolu kabarcıklar, normal gibi görünen tırnağın renginde değişme gibi durumlarda tinea, pedis veya tırnak mantarlarından kesinlikle şüphelenmelisiniz ve bunun önlemini almalısınız.
0: Şimdi aslında bir önemli yerimiz daha, genital bölgemiz için mantar çok fazla görünmekte ve
1: çok bu yaygın.
0: Evet, bunun için önemli olan, hani bunun yayılmaması için, kendimizi korumamız için neler yapmamız gerekiyor? Sıkı ve sentetik giysiler giymekten de kaçınmalıyız. Dar çamaşırlardan da kaçınmalıyız. Ayrıca genital bölgemizi yıkadıktan sonra her zaman kuru tutmamız lazım. Çok nemli ortamlarda mantarların üremesi için uygun oluyor. Eğer nemli tutarsak. Biliyorsun, mayo giydiğimiz zaman genelde üstümüzde ıslak bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Ama bu çok zararlıymış.
1: Böyle bir hata yapıyoruz maalesef.
0: Kesinlikle mayoyu ıslak olarak vücudumuzda kurutmamamız lazım. Ve kadın hijyenik spreyleri veya deodorantlarını, parfümlü pedleri kullanmayın lütfen.
1: Kullanmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü onlar da çok sağlıklı değilmiş.
0: Öyleymiş ve dikkat etmemiz lazım. İyi tanımamız lazım bedenimizi.
1: İyi bakmamız da gerekiyor. Mantar enfeksiyonu başladığında, eğer vücudumuzda böyle bir şey gördüğümüzde iyi bir şekilde önlem almazsak adeta inatçı bir hal alır. Bu yüzden bir mantar enfeksiyonu ile karşılaştığımızda vakit kaybetmeden bir doktora gitmeli ve doktorumuzun önereceği tedaviyi ihmal etmeksizin uygulamalıyız. Bu tür tedavilerin doktorun uygun gördüğü süre boyunca devam edilmesi ve yine doktor kontrolünde sonlandırılması mantar enfeksiyonunun kolaylıkla tekrar etmemesi açısından çok önemlidir. Çoğu zaman yaptığımız hatalar şudur ki gideriz, ilaç kullanmaya başlarız ve biraz kendimizi iyi hissettiğimizi toparladığımızda ilacı keseriz. Aslında ilacı kesmek demek tedaviyi yarım bırakmak demek. İyileşme sürecinin önünü kesmek demek. O yüzden rica ediyoruz ki ve kendimizi de hatırlatıyoruz ki doktorumuzun yönlendirdiği şekilde davranmalı ve ondan habersiz kesinlikle tedaviyi yarım bırakmamalı, ilaçlarımızı sonlandırmamalıyız. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde sizinle bir öyküyü paylaşacağımızı söylemiştik. öykümüz tamir edilmesi gereken bir fincan hakkındaydı. Öykümüzü Serap seslendirecek, hep birlikte dinliyoruz.
0: Selam sevgili dostlar. Çayı çok sevdiğimi sanırım anlamışsınızdır. Güzel bir fincanda sunulan çay kadar güzel bir şey olamaz. Güzel bir fincan, çayın lezzetini daha da arttırmakta. Birkaç yıl önce kayınvaliden bana büyük halasına ait olan bir çay fincanı verdi. Fincan en azından 90 yıllıktı. Kayınvalidem ona gözü gibi bakmıştı. Fincan her açıdan kusursuz bir güzellikteydi. Bu yüzden onu sadece çok özel günlerde kullandım. Yakın bir arkadaşım çok üzüntülüydü. Onu neşelendirmek istedim ve onun için sürpriz bir öğlen yemeği hazırladım. Yemekle birlikte bir fincan çay da verdim. Çayı o çok özel fincanda sundum. Arkadaşım fincana hayran kaldı. Çok hoş bir yemek oldu. Sohbet ettik, güldük, bol bol çay içtik. Arkadaşımın üzüntüsü biraz hafiflemiş gibiydi. Ancak sofrayı kaldırırken kayınvalidemin armağan ettiği güzelim fincan yere düştü ve paramparça oldu. Üzüntüyle parçaları topladım ve çöpe attım. Fincan kırılmıştı ve yapılacak bir şey yoktu. Ama arkadaşım fincanın parçalarını gizlice çöpten aldı ve evine götürdü. Parçaları itinayla birleştirdi ve fincanı eski haline döndürdü. Bu iş için günlerce emek harcadı. Haftalar sonra evime gelip fincanı bana verdi. Fincan ilk bakışta yeni gibi görünüyordu ama daha yakından bakınca her yanının kırıklarla dolu olduğu fark ediliyordu. O fincana baktığımda yaşamlarımızın ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu düşündüm.
1: Bu hikayeyi dinlerken aslında ben de düşündüm. Bizler de o kırık fincana benziyoruz. Zamanımızın büyük kısmını dikkatle yaşayarak geçiririz. Belki de doğru ve yerinde olanı yaparak yaşamaya çalışırız. Bazen başarılı oluyoruz, bazen olamıyoruz. Çoğunlukla hoş görünmeye ve hoş davranmaya çalışıyoruz. Makyaj yapıyoruz, güzel giysiler giyiniyoruz, güzel mücevherler takıyoruz ve büyük olasılıkla diğer insanlar tarafından takdir edilmek ve sevilmek için iyilik bile yapıyoruz. Ama ne var biliyor musun Serap? Yaptıklarımıza ve söylediklerimize ve fedakarlıklarımıza rağmen gerçek şu ki, o çay fincanı gibi zaman zaman yaşamın içinde parçalanmış ve kırılmışızdır aslında.
0: Evet, o bayan fincanı özenle yapıştırdığı ve fincan çok güzel göründüğü halde o fincan bir daha asla kullanılamazdı. Zira üzeri çatlaklarla kaplıydı, uzaktan güzel görünüyordu ama yakından bakınca küçük deliklerle doluydu. İçinde çayı asla tutamazdı. Bizler de dediğin gibi kırık çay fincanına benzesek de kusursuz bir biçimde eski halimize döndürülme şansına sahibiz. Yani aradaki fark bu bence. Çünkü Tanrı'dan dilediğimizde, onu yaşamımıza davet ettiğimizde o yüreğimizden başlayarak her bir köşesini bilerek bizleri iyileştirmeye, yürek kırıklıklarımızı tamir etmeye gerçekten hazır. Yani yaşamın yürkülerini omuzlarımızdan almaya, kendi esenliğiyle bizi yenilemeye her zaman hazır. Yeter ki biz isteyelim.
1: Ne kadar şanslıyız değil mi aslında?
0: Hamdolsun, Rabbe yücelik olsun.
1: Rabbimiz bunu yapmayı bizlere vaat etti ve bizleri iyileştireceğini, şifa vereceğini,

0: içinde bulabiliyoruz. İşte o bulunduğumuz sıkıntıların baskısı ve ağırlığı altında eziliyormuşuz ya da kaldıramayacakmışız gibi de hissedebiliyoruz.
1: Evet, doğru. Biliyorsun programımızın adı Umut Kadınları.
0: Evet, biliyorum.
1: Çünkü zaman zaman bizi çevreleyen sıkıntı, zorluk, acı, kederlerin ortasında bile bir umut olduğuna inanıyoruz.
0: Hı hı.
1: Ara sıra sizinle bu tür zorluklardan geçen insanların öykülerini paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyici. Çünkü amacımız elbette ki cesaretinizi kırmak değil, aksine en zor durumlarda bile bir umut ışığı olduğunu hatırlatmak, hı hı, ve birbirimize bunu teşvik etmek, hatırlatmaktır.
0: Hı hı. Önümüzdeki programlarda da yaşamın içinden, yani zorluklardan geçmiş, türlü türlü sıkıntıların deneyimlemiş olan insanların öykülerini ilerideki programlarımızda sevgili dinleyicilerimize paylaşacağız, değil mi Serapcığım?
1: Kesinlikle.
0: Ve göreceğiz ki her zaman bir ümit vardır.
1: Evet.
0: Şöyle ünlü bir söz vardır: geleceğimizi belirleyen şey içinden geçmekte olduğumuz sıkıntı, zorluk ve kederler değil ama onlara verdiğimiz tepkilerdir. Ben bu sözün çok önemli ve çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Yaşamda neler ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bazen zorluklar, acılar hiç beklemediğimiz bir anda kapımızı çalabiliyor. Peki böyle bir durumda tavrımız ne olmalı? Tabii ki bu durumları deneyim etmeden şöyle böyle yaparım diye konuşmamız çok kolay oluyor. Ama aynı zamanda bu acı olaylarla yüz yüze geldiğimizde verdiğimiz tepkiler sonuçlarını belirleyendir. Yani demek istediğim, ya zorluklar, acılar gelir ve bizi adeta darmadağın eder, yaşam ümidimizi elimizden alır ya da onlar aracılığıyla olgunlaşırız diye düşünüyorum. Kuvvetleniriz, cesaretimiz artar. Ama bütün bunlar bu zorlu durumlara verdiğimiz tepkilere bağlıdır. Değil mi Serapcığım?
1: Evet Semireciğim, doğru söylüyorsun. Zorlu durumlarda verdiğimiz tepkilere bağlı çoğu,
0: hı-hı,
1: zaman.
0: Hı-hı.
1: Ama şimdi programın sonuna geldik. Dediğin gibi bir sonraki programlarımızda bu gibi konulara değineceğiz.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bir şey demek istiyorum. Gerçekten yaşamın kırılgan olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
0: Hı hı.
1: Çünkü sorunlarla ve düş kırıklıklarıyla ve acılarla karşılaştığımızda unutmayalım ki Rabbimiz daima bizlere ve her birimize yardım etmek için hazır. Sadece yardım isteyin.
0: Seslenmemizi bekliyor.
1: Evet, seslenmemizi bekliyor. Bizi cesaretlendirmek için, yenilemek için ve yaşamlarımızdaki hasarı onarmak üzere her zaman hazır bekliyor.
0: Başkaları tarafından kırılmış olabiliriz. İncinmiş olabiliriz. Haksızlığa uğramış olabiliriz. Yani Tanrı bunların hepsini aslında onarmak istiyor. Çünkü şunu unutmamalıyız ki birine kırıldığımız zaman, biri bize haksızlık ettiği zaman ve biz bunu problem haline getirdiğimiz zaman ilk önce kendimize zarar veriyoruz. Ve Tanrı'yı üzüyoruz, etrafımızdakilerini üzüyoruz ve kendimizi üzüyoruz. O yüzden gerçekten kırık olan yerlerimizi, acılarımızı Tanrı'nın önüne her zaman götürelim. Kesinlikle Tanrı bizim değiştirecektir, yenileyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Aslında bize paylaşmak istediğiniz dua konularınız varsa lütfen bize, hı-hı, yazın. Hangi konularda sizin için dua edebiliriz? Gerçekten yüreğimizin arzusu herkesin esenlik ve barış içinde yaşamalarını diliyoruz.
0: Ve deneyimlerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dostlar. Tecrübelerinizi, Tanrı'nın size öğrettiği şeyleri, nasıl dersler aldığınızı lütfen bizlerle bunları paylaşın. O yüzden sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi vererek programımızı sonlandıralım. Bize e-posta aracılığıyla ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize de mektup göndermek isterseniz posta kutusu 534350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Lütfen bize yazın, bizler sizden mektuplar ve e-postalar bekliyor olacağız.
1: Evet, bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek
0: esen kalın, hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Gözle görünmeyen savaş. Hayatlarımız huzurluymuş gibi görünebilir. Ama arka planda her zaman savaş sesleri duyulur. Çünkü devam etmekte olan bir savaş vardır. Bu savaş bizim göremediğimiz bir yerde savaşılmaktadır. Şeytanın güçleri Tanrı'nın kutsallarına karşı her gün bir savaş yürütmektedir. Savaşlar hep yanı başımızda. Ve bunlar yalnızca gözle görebildiğimiz varoluş düzleminde olanlar. Ancak duyularımızın algılayabildiklerinin ötesinde daha büyük bir savaş var. Şeytan ve tümenlerinin Tanrı'nın amaç ve planlarına karşı yürüttüğü, asırlardır devam eden evrensel bir çatışma var. Gözle görünmeyen savaş üzerindeki perdeyi aralayacağız. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine başlıyoruz. Biz evrensel çatışma üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
2: 100 milyon Amerikalı evrende gerçekten de ruhsal bir alemin olduğu sonucuna varmaktadır. Sorun şu ki birçoğu bu ruhsal alemin her zaman huzurlu bir yer olduğunu, yaşamlarımızı açıp bu ruhsal alemle bir bağ kurarsak bunun her zaman bize iyi geleceğini varsaymaktadır. Bugün ruhsal alemin huzurlu bir yer olduğu kadar oldukça da kötü bir yer olduğunu birlikte göreceğiz. Her ikisi de. Kutsal yazılar kurtulduğumuzda karanlığın egemenliğinden onun sevgili oğlunun egemenliğine geçirildiğimizi söyler. Karanlığın egemenliğinin özellikleri yalanlar, yalanlar, yalanlar olarak özetlenebilir. Bunyan'ın hayali bir stratejiyi anlattığı Kutsal Savaş adlı kitabında cinlerin yalanlar, yalanlar, yalanlar söyleyerek konuştuğunu yazmıştı. Işığın egemenliği gerçeğin, doğruluğun, kutsallığın, tam bir paklığın egemenliğidir. Ve bizler bir egemenlikten alındık ve diğerine getirildik. Hala zorluklar çekiyoruz. Çünkü hala her iki egemenlikte de bulunuyoruz. Ruhsal alemden söz ederken birkaç yorum yapacağım. Öncelikle şunu unutmayalım. Gözümüzle göremememiz bu alemin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Cinler, melekler, İsa Mesih'in ölümünden dirilip göğe alınan bedeni bir yerlerde var olmaktadır. Biz bunu göremiyoruz. Ama bu gerçek. Yalnızca gözümüzle gördüklerimizin gerçek olduğunu düşünmeyelim. Eski antlaşmada Elişa ile ilgili bir öykü var. Hatırlarsan Dotan kentinde oturuyordu ve uşağı onlara karşı gelenler olduğu için çok korkuyordu. Bunun üzerine Elişa, "Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün," dedi. Ve ruhsal dünyayı görmesi için uşağının gözleri açıldı. Çevrelerindeki dağların atlılarla ve ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Bunlar meleklerdi. Biz de evlerimizi, kiliselerimizi, iş yerlerimizi görebilseydik, gözlerimiz ruhsal alemi görmek üzere açılsaydı, orada olanlar karşısında şoke olurduk. Ayrıca söz edeceğimiz bu savaşın atmosferde gerçekleştiğini, ancak atmosferin çok çok büyük olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. Bütün bunların tam olarak nerede olduğundan kesin olarak emin değiliz. Tanrı atmosferde, atmosferin ötesinde, tüm evrende vardır. Şeytan ve Tanrı hala etkileşim halindedir ve biz de bu etkileşimin bir parçasıyız. Gördüğün gibi fiziksel dünya ve ruhsal dünya karşılaştığında, ışık dünyasıyla karanlığın egemenliği karşılaştığında olan budur. Örneğin Elçilerin İşleri 19'u ele alalım. Burada ışığın egemenliğinin karanlığın egemenliğiyle karşı karşıya geldiği olağanüstü bir öyküyle karşılaşıyoruz. Sadece bu öyküyle ilgili bir vaaz hazırlayabilirim. Bununla birlikte ben bu bölümü birazdan değineceğimiz başka bir bölüm tanıtmak için kullanacağım. Elçilerin İşleri 19'da Paulus Efes'tedir. Orada bir havraya girdi. 3 ay boyunca oradakilerle tartıştı ve onları ikna etmeye çalıştı. Aslında toplamda orada birkaç yıl geçirdi ama 11. ayette şöyle der. Tanrı Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki Paulus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Sikeva adlı bir Yahudi başkâhininin 7 oğlu vardı. Kötü ruhsa onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum. Ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı ve hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bir sonraki ayetin hepsini bir korku aldı demesine şaşırmamak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Orada şöyle diyenler vardı. Pavlus İsa'nın adıyla cinleri kovuyor biliyorsun. Ben de İsa'nın adını kullanırım. Ama cinlerin üzerinde hiçbir yetkiye sahip değillerdi. Neden? Çünkü İsa'nın adı yalnızca bir ad değildir. Sihirli bir formül değildir. İsa'nın yetkisinin altında olmadığını sürece İsa'nın yetkisini kullanamazsın. Yalnızca yetkinin altında olanlar yetkiyi kullanabilir. Ama onlar işe yarayacak bir formül bulduk. İsa'nın adını kullanıverelim, insanlar da kurtulsun diye düşündüler. Ama büyük bir sürprizle karşılaştılar. Bu arada bazen cine tutsak olanlar fiziksel olarak çok güçlü olabilirler. Bazen cine tutsak olmuş ufak tefek bir kişiyi zapt etmek için çok sayıda polis memuru gerekir. Bu durumda cini kovamıyorlar ama Pavlus kovuyor. Burada iki egemenliğin çatışması söz konusudur. Karanlığın egemenliği var. Bir de ışığın egemenliği var. Bizler de bir şekilde bu evrensel çatışmanın içindeyiz. Şimdi Efesliler kitabını açmanızı istiyorum. Bu mektubu Pavlus Efes'teki kiliseye yazmıştır. Biraz önce okuduğumuz kilise. Bu arada bu olaydan sonra büyücülükle uğraşan insanların çok değerli kitaplarını ve büyücülükte kullandıkları diğer eşyaları getirip yaktıklarını söylüyor. Hatta doğru söylemek için tekrar bakacağım. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu diyor. Gördüğün gibi ruhlar alemiyle iletişim kurmak için kullandıkları bütün sihirleri, tılsımları hepsini yaktılar. O günlerde neler bildiklerini, ne kadarına hakim olduklarını bilmek ilginç olurdu. Birkaç yıl önce üniversite kampüslerinde büyük bir kutsal ruh hareketi olmuştu. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama kampüslerdeki tapınma zamanlarında büyük çöp torbaları getiriyorlardı. Öğrenciler pornografiyle, büyüyle, şeytani müziklerle ilgili sahip oldukları ne varsa getirip bu torbalara atıyordu. Daha sonra bu çöp torbalarını imha ediyorlardı. Tanrı temizlik yaptığında ışığın egemenliği, karanlığın egemenliğinin yerini aldığında olanlar şaşırtıcıdır. Bunun bizim kuşağımızda hatta bizim aramızda da gerçekleşmesini umut ediyorum. Şimdi yapmak istediğim şey bu ruhsal dünyaya bir göz atmak. Oranın gerçekten de huzurlu bir yer olduğunu birlikte göreceğiz. Orası bizim kutsandığımız bir yerdir ama aynı zamanda burada büyük çatışmalar da yaşarız. Yolculuğa hazır mısın? Efesliler kitabında böylesine büyük bir uyanış yaşayan kiliseye elçi Pavlus yeni antlaşmadaki en önemli mektuplardan birini yazar. Bugün Pavlus'un kullandığı bir ifade üzerinde odaklanmak istiyorum. Bu ifade Efesliler kitabında 5 defa kullanılmıştır. Göksel yerler ifadesinden söz ediyorum. Size bu alemi tanıttım. Burası gözde göremediğimiz bir dünyadır. Bu ruhsal alemde melekler, şeytan ve Tanrı birlikte var olmaktadır. Orada neler oluyor? Efesliler 1. bölüme bakacağız. Kutsal kitabında önemli yerlerin altını çizme alışkanlığın varsa, şimdi 5 kere karşımıza çıkacak olan ifadenin altını çizmenin tam zamanı. Sonra da bunun senin de içinde olduğun evrensel çatışmayla nasıl bir ilgisi olduğuna bakacağız. Sen kaçak olduğunu düşünsen bile bu işin içindesin. 3. ayette ne dediğine dikkat edelim. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde, işte bu, kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih de seçti. Dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Bu kutsal kitabın teolojik anlamda en derin bölümlerinden biridir. Bunun tadını çıkaralım. Derin bir yüzme havuzunda yüzmek gibi. Yapabileceğin tek şey keyfini çıkarmaktır. Pavlus'un Efes'teki kutsallarla konuştuğu gibi ben de şimdi imanlılarla konuşuyorum. Şöyle diyor, her şeyden önce göksel yerlerde her türlü ruhsal kutsamayla kutsandık. Buna dikkat et. Bu kutsamalar nelerdir? Dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te seçilmiş olmak. Tanrı ışık olsun demeden önce İsa senin adını söyledi. Evren yaratılmadan önce Tanrı seni tanıyordu ve seni seçti. Metnimiz bize bunu söylüyor. Devam ettiğimizde bizi evlat edinerek ailesine kattığını keşfediyoruz. Kutsal ruh bizi başka şekillerde de kutsadı. Bu böyle sürüp gidiyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsadı. Bu iş tamam. 20 farklı kutsamaya otomatik olarak sahip olursun. Bunlar Mesih'te sana aittir. Bu bereketleri sana bir ara sayabilirim. Bitti. Arkadaşlar az önce sözde okuduklarımızı kavrayacak kadar imana sahip olmak istemez miydin? Kutsal yazılarda söylendiği gibi gerçekten de bütün ruhsal kutsamalarla kutsandığımızı anlama becerisine sahip olsaydık. Onlar zaten bizim mi? Neden keyfini çıkaramıyoruz? Neden yaşayamıyoruz? Sonuç olarak bu genellikle iman eksikliğinden kaynaklanır. İnsanlara söz öğretilmediğinde bu kutsamaların ne olduğunu bilmezler. Bu kutsamalardan bazılarının ne olduğunu bilenler bile bunları imanla alamaz. Bu yüzden bu kutsamalar sanki bizim değilmiş gibi yaşarız. Arkadaşlar bir düşünelim. İsa Mesih sayesinde kutsal ruh bizim içimizde yaşıyor. İsa Mesih'in bedeninin üyeleri olduğumuz için kutsal ruhla vaftiz oluruz. Ruhun yenilenmesini yaşadık. İsa Mesih'le göksel yerlerde oturtulduk. İsa Mesih'le bir olduk. Bütün bu kutsamalar ve daha birçoğu bizimdir. Bunların hepsi pakete dahildir.
1: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin Evrensel Çatışma adlı ilk mesajına bugün başlamış olduk. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında devam etmekte olan bu savaşın zaferi için Tanrı'nın sağladığı inanılmaz kutsamalar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: Radio Light.
1: Radio Light.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Biliyorsunuz başka bir dünya aslında bir kişisel gelişim programı. Ve bugünkü konumuz...
1: Geri dönüşüm
0: çok önemli.
1: Evet, çok önemli gerçekten.
0: Şimdi biz burada bir çevre grubu gibi işte şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz üzerinden tabii ki gitmeyeceğiz. Ama anlatmak istiyoruz. Neden bu kadar önemli? Hani bazı şeyleri böyle alışkanlık haline getiriyoruz bazen ya da getiremiyoruz. Hani bir yerde bir şeyler var umursamıyoruz falan ama neden orada olduklarını, ne işe yaradıklarını bilsek aslında belki bizim için daha hoş görünecek durum diye düşündük. Ve bugün geri dönüşümden bahsedeceğiz. Ama Gamze'ye öncelikle soralım. Gamzacığım, geri dönüştüren bir insan mısındır genel olarak?
1: Elimden geleni yapmaya çalışıyorum bu konuda. Seviyorum yani. Çünkü böyle bakıyorum, bir şeyler plastik mesela, özellikle yıllarca yok olmayan bir şey olması benim gerçekten çok korkutan bir şey. Düşünsenize, yani bu böyle denize bıraktığınız zaman yıllarca kalabiliyor ve kirletiyor. Sokaklarda gördüğünüzde yine aynı şekilde. Yani bu en basiti.
0: Evet.
1: O yüzden çok önemli.
0: Ay, aynen öyle. Hadi bakalım sen şöyle ünlü girişlerinden yap, yapayım. Ondan sonra başlayalım.
1: Evet, artık okullarda da altı böyle çok çizilerek öğretilen bir konu geri dönüşüm. Toplumumuz da buna yeni yeni alışıyor ama gelişmiş ülkelerin çok önem verdiği bir konu aslında. Hani neden bu kadar önemli ve biz bu konuda neler yapabiliriz? Bugün biraz bunlar adına konuşacağız.
0: Evet, yani gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman belki Almanya'dan örnek verebilirim. Çünkü Almanya bu konu hakkında yani saplantılı diyebileceğim ölçüde düzenli.
1: Aslında
0: ve
1: çok
0: benim çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Neden? Ne kadar az çöpünüz varsa aslında o kadar medenisiniz.
1: Bence de öyle.
0: Her ülkede tabii ki geri dönüşüm var. Almanya'daki olay nedir? Eğer siz geri dönüştürülebilir bir şeyi yanlış çöp kutusuna, yani oradaki konteynerler, büyük konteynerlerden bahsediyorum, attıysanız evinizin önünde, düşünün ki o ev sadece size ait, ceza geliyor. Yani baya baya o plastiği normal çöpe attınız diye ceza ödüyorsunuz. Bu derece önem veriyorlar.
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela bu pet şişeleri biz bazen geri dönüştürüyoruz ya, atıyoruz geri dönüşüme. Onlarda bu büyük olan 2 litrelik ya da 1,5 litrelik su şişeleri vesaire ya da işte içecek, gazlı içecek şişeleri vesaire depozitolu makineler var. Onu böyle döndüre döndüre barkodunu buluyor, bir şekilde okuyor ve ne bileyim onu mesela 2 euroya, 1 euro bilmem ne kadara aldıysanız şişesi 0,25 cent. Yani 4 tane şişe götürseniz 1 euroyu geri alıp yeni bir içecek alabiliyorsunuz. Boş şişelerle baya baya bir maddi gelir,
1: evet,
0: elde edebiliyorlar.
1: Kesinlikle
0: depozitolu.
1: Çok güzel bir şey.
0: Plastik şişeler bile. Var mıdır böyle çılgın sorularınız yine?
1: Evet.
0: Buyurun
1: klasik
0: efendim.
1: Klasik olarak geri dönüşüm nedir bir kere? Bu sorulmazsa olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Tabii. Gamze'nin en önemli sorusu. O nedir, bu nedir? Neden bahsetsem ona nedir diyor.
1: Evet.
0: Evet. Geri dönüşüm, geri dönüşen. The recycle dediğimiz,
1: evet,
0: şey. Evet, onlarda daha böyle bir çember, döngü, bir geri döngüdür. Nasıl olur? Bir ürün üretilir, o ürün İşte içindeki kullanılır, ondan sonra eritilerek yeni bir ürün haline getirilir. Tabii ki temizleniyor o arada. Bizde böyle hijyen merakı fazla olan kişiler hemen bunun içine geri mi dolduruyorlar falan gibi düşünüyor. Öyle değil. Eritilir, yeniden dönüştürülür, yeni bir şey haline getirilir ve tekrar piyasaya sunulur. Sonra ona geri dönüştürüldü işareti konur. Bazı maddeler birden fazla geri dönüştürülebilir, bazıları dönüştürülemez. Ama en azından bir kere kullanacağınıza iki kere kullanabilmiş oluyorsunuz. Kısacası geri dönüşüm, cam, plastik,
1: kağıt
0: gibi maddelerin,
1: evet,
0: yeniden kullanıma kazandırılması sürecidir.
1: Evet. Peki sen geri dönüşümle ne zaman tanıştın?
0: Ben geri dönüşümle çok küçükken tanıştım. Çünkü İngiltere'deydik ve orada atılıyordu yani ayrı ayrı çöplere. Sonra ben küçükken hatırlıyorum, çöp kutusu bir tane var diye evde çok şaşırmıştım. Hatta teyzemlerde 2 tane vardı. Biri küçüktü ve tezgahın üstüne duruyordu, mutfak tezgahının, hani lavabonun yanında olur ya bir şey soymak için falan.
1: Hı-hı.
0: Bir tanesi de lavabonun altındaydı ve ben otomatik olarak şöyle düşünmüştüm. Ha, bu yukarıdaki organik çöp aşağıdaki plastik çöpüdür diye bir algım vardı. Meğer öyle değilmiş, hepsine her şey atılıyormuş falan. Gitmiştim, hı-hı, demiştim işte teyze, bu işte tezgahın üstündeki çöpe şişe atmışlar falan diye. Öyle bir şey yokmuş, neyse. Olsun olsun, olacak olacak, ileride o da olacak. Küçük yaşlarımda tanıştım ama en sert halini Almanya'da okurken karşılaştım. Gerçekten insanların evlerine çöpe şunu atmışsınız falan diye ceza gidiyor.
1: Evet.
0: Yurt dışındaki geri dönüşümde bir de şöyle bir şey var. Mesela ambalaj atacaksınız, yıkayacaksınız. Yani evet, yağlı yağlı, yoğurtlu yoğurtlu falan ya da sütlü sütlü bir şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmıyoruz. Tabii neden çöpü ben yıkıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama çünkü geri dönüştürülürken onların temizlenme süreçlerini uzatıyor. Bir de daha doğrusu o bekleme süreçlerinde işte küf yapabilir, koku yapabilir, metan gazı üretebilir içinde dolu dolu bir şeylerle atılan ürünler. O yüzden temizlenip atılıyor. Bir, buna dikkat ediyorlar. İkincisi, mesela kağıt çöpüne isminizin yazdığı bir şey atamazsınız.
1: Evet.
0: Herhangi bir bilgi sizin hakkınızda içeriyorsa onu ya kağıt öğütücü mü oluyor onlar? Hı hı. Onlardan geçirmek gerekiyor ya da yani yırtacaksınız, görünmeyecek.
1: Ne kadar hassaslar değil mi?
0: Hassaslar çünkü onu yani birilerinin hani kötü amaçla kullanabilme olasılığı olduğunu
1: evet,
0: düşünüyorlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hadi bir araya gidelim ondan sonra.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Çünkü şimdi sen soru soracaksın, ben onu uzun uzun anlatacağım. Ondan tamam. Sonra bölünecek. Önce
1: evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Aynen. Ondan sonra bu arada da e-mail adresimizi
1: lütfen,
0: hatırlatalım.
1: Lütfen bu arada bize yazın yorumlarınızı, sorularınızı, konu fikirlerinizi. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Hoş Radyo geldiniz. Light'tayız. Başka bir dünyadayız.
1: Başka bir dünya.
0: Geri dönüşümün böyle oturduğu, mümkün olduğu başka bir dünyadayız. Bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Benim çok çok sevdiğim bir şey geri dönüşüm. Gamze demişti ki ben çevrenin kirlenmesinden rahatsız oluyorum.
1: Evet.
0: Bazılarımız sadece gerçekten kirlilikten rahatsız olduğu için seviyor geri dönüşümü. Bazılarımız için de maddi kazanım yani. Gerçekten de kazanım. Bizde bazen şöyle bir algı oluyor. Ya nasıl olsa kağıt toplayıcılar topluyor. Nasıl olsa işte onlar. Ama öyle değil. Çünkü onlar da her şeyi toplamıyor. Daha kendilerine para edebilecek şeyleri topluyorlar. Dolayısıyla biz biraz daha düzenli olsak. Hani şöyle kağıtları ayırabilsek. Ondan sonra şeyleri ayırabilsek. Plastikleri, ambalajları, camları ayırabilsek. Ne kadar güzel olur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki aslında böyle ara ara bahsettin ama belki birazcık daha detay inmek istersin. Gelişmiş ülkelerle bu konuyla alakalı neler yapıyorlar?
0: Bu konuyla alakalı çok şey yapıyorlar. Normalde yavaş yavaş bizde de başladı. Mesela geri dönüşüm tesisiyle yani çöplerden diyorlar tabii çöplerden elektrik elde etmek gibi bazı çalışmalar başladı. Öncelikle bunlardan tekrar tekrar zaten her şey üretilebiliyor ve insanlar da bunu almaya teşvik ediliyor. Yani aslında bu bir prestij göstergesi. Eğer siz geri dönüştürülmüş kağıt kullanıyorsanız, geri dönüştürülmüş kağıttan olan not defteri var elinizde. Bu işte çok elit bir kişi olarak görünmenizi sağlıyor. Neler yapıyorlar? Öncelikle ürünleri gerçekten geri dönüştürüp sonra bu geri dönüştürülmüştür diyerek öncelikle bir algı yaratıyorlar. Siz ikinci kez kullanılan kağıdı kullandığınızda ben buna hani para verdim daha bu değerli gibi görünüyor. Ve çöplerle alakalı ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle alakalı pek çok benzetme vardır. Bir gezgin mesela şöyle diyordu. Bir ülkeye bakın eğer çöp kutuları yoksa zaten gelişmemiş bir ülkedir. Çöp kutuları varsa ama doluysa gelişmekte olan az gelişmiş bir ülkedir. Ama çöp kutuları boşsa ve hani ayrı ayrıysa gelişmiş bir ülkedir gerçekten. Çünkü birincisi sürekli petrolden plastik üretmek petrol ihtiyacı doğuruyor. Zaten daha pahalı, zaten daha doğaya saygısız. Neden? Çünkü küresel ısınma oluyor. Ve bu küresel ısınma aman ben nasıl olsa 50 sene sonra öleceğim. Lik ben bir durum değil.
1: Ne olursa olsun evet. Gibi bir durum söz konusu
0: böyle bir
1: değil.
0: Bencillik söz konusu değil. Evet. Siz şimdi ya bu ne biçim kirli hava ya da bana niye daha iyi bir dünya bırakmadılar diye düşünebilirsiniz. Bütün bunlar bizden önceki nesillerde bazı şeylerin oturmamasından kaynaklanıyor. Biz de aynı tas aynı hamam devam edersek bir sonraki nesle tabii ki daha da kötüsü kalmış olacak. Hala geri dönüşüm konusunun tartışılabilmesi mümkün değil. Şişeler tekrar gidiyor, şişe oluyor. Yurt dışında çoğu şey depozitolu. Daha geçenlerde tekrar yurt dışındaydım. Çek Cumhuriyeti'ndeydim yani yeni adıyla Çekya'da. Festival vardı ve içecek veriyorlar. Diyelim ki işte bir tane gazlı içeceğinizi aldınız. Bardağı dolduruyorlarsa eğer plastik bardak ama geri dönüştürülebilir depozitolu. Yani şey değil bu bizim kağıt bardaklar gibi değil. Geri oraya götürüyorsunuz. Sizden onun için 100 lira kadar fazla alıyor. Geri götürdüğünüzde geri veriyorlar parayı. Böylece tabak, çanak, çömlek, ortalıkta bir sürü plastik, şişe falan filan yok. Su istiyorsunuz, bardağa koyup veriyor. Suyu açıyor sizin önünüzde, bardağa koyuyor, veriyor. Ve hani geri dönüşümün çöpünü bile yapmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Çok mantıklı gerçekten.
0: Az önce söylediğim gibi şişelerin depozitolu, normal bildiğimiz pet şişelerden bahsediyorum. Depozitolu olduğu yerler var. Bizde bazı cam şişeler, ben hatırlıyorum ben küçükken şişe sütler gelirdi. Onlar da depozitoluydu. Kapıya bırakırdık boşlarını sabah hop dolarlardı. Annem beni kandırırdı. Onların içini dolduruyorlar diye. Neyse onu alıp yenisini getiriyorlardı. Öyle süt perisi gibi bir şey varmış. Gece gelip bir de kapaklarını da kapatıyormuş ama öyle bir peri yani. Neyse.
1: Bu şekilde.
0: Onun haricinde burada da yavaş yavaş var. Mesela şişelerden sentetik kumaş üretmek. Plastik şişelerden, pet şişelerden eritilerek iplikler üretiliyor ve bunlardan kıyafetler yapılıyor. Tabii ki normalde pamuklu kıyafetleri daha çok seviyoruz ama sporcuların giydiği forma gibi şeyler zaten delikli ve genelde zaten sentetik olduğu için o tür kumaşlarda kullanılabilen iplikler oluşturdular. Bizde de geri dönüştürülmüş iplikten üretilmiştir diye üzerinde yazan bazı markaların bazı ürünleri var. Evet, biraz daha sert bir kumaş oluyor ama sonuçta kullanılabiliyor. Daha sonra yine orada camlardan yapılan ürünler var. Geri dönüştürülmüş camlardan vesaire. Yani siz şişi olarak veriyorsunuz camınızı, sonra size bir oyuncak fil olarak geri dönüyor. Yani süs eşyalarını, dekoratif ürünleri falan da yapabiliyorlar. Bazı şeyleri geri dönüşüme sokmadan, nasıl diyeyim, işte kavanozdan, hani herkes kavanozdan kalemlik falan yapmayı biliyordur, böyle süsleyip üsleyip falan filan. İşte şişeleri boyayıp vesaire vesaire kullanıyorlar ya da abajur yapıyorlar vesaire yapıyorlar falan. Bu da bir geri dönüşüm şekli. Sonuçta onu daha uzun sürede kullanılabilir bir hale getiriyorsunuz. Bazı ürünleri de erittikten sonra gerçekten kullanıyorlar. Bizdeki gibi değil, gerçekten çok ciddi anlamda bunu kullanıyorlar. Olmadı işte santralleri var, bunlarla bir şekilde elektrik elde ediyorlar. Onlardan gelen enerjiyle bir şeyler yapıyorlar. Her şeyin var. Mesela yağ, atık yağlardan bir yakıt elde ediyorlar. Onlarla gidebilen arabalar var. Burada da vardı, bir tane gördüm. Ben okurken orada tabii ki böyle plastik poşetler yok. Yani bir pazar çantası var herkesin. Açıyorsunuz onu. Hop, zaten katlanabilir bir şey. Koyuyorsunuz eşyalarınızı, götürüyorsunuz. Sonra diyorlar ki ama ben onu çöp poşeti olarak kullanıyorum. Tamam, çok güzel ama çöp poşeti olarak kullandığımız şeyin, yani birincisi orada her şey çöp poşetine de konmuyor. Konteynerlere, yani şişeyi atıyorsanız şişeyi poşet içinde atmıyorsunuz. Şişeleri ayrı ayrı gidip konteynere atıyorsunuz. O yüzden o kadar çöp poşetine ihtiyaç olmuyor. Ya da hani doğrudan o konteynere, zaten onların içinde kendi poşeti var, boşaltıyorsunuz. Kağıtları da aynı şekilde. Niye poşetle atayım kağıdı? Dolayısıyla azalttığım zaman zaten bir şey kalmıyor. Bir de organik çöp öğütücüleri var. O doğrudan patatesi soydunuz mesela. Bir yer var lavabonun içerisinde. O delikten gidiyor ve çöp öğütücüsü var. Hop, hani kanalizasyona karışıyor. Ve organik olduğu için zararlı da değil patates kabuğu neticede. Hani daha çözülebilir şey, bir şey, başka bir şey atamıyorsunuz o öğütücülere zaten. Dolayısıyla plastik poşet kullanma ihtiyacınız azalıyor. Ayrıca plastik poşet olarak da çöp poşeti tabii ki üretiyorlar ama onlar da çözünebilir. Doğada parçalanan plastikler. Şimdi bazı markaların var ya, böyle eve bir şey getiriyorsun, o poşeti saklıyorsun, sonra un ufak oluyor zamanla.
1: Evet. Ay, çok fena oluyor.
0: Ondan sonra onu...
1: Yok, güzel bir şey gerçekten ama eğer onu bilmeden sakladıysanız bütün koyduğunuz alan un ufak bir halde önünüze çıkıyor.
0: Hadi kısa bir ara verelim, evet. Sonra daha neler yapabiliriz bu konuyu konuşacağız.
1: Evet, bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsediyoruz. Hmm. Dedik ki böyle ağzımızın suları aktı dedik. Ne kadar güzel geri dönüştürülüyorlar. Yani evet. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya bu geri dönüşümle elde edilen elektrikle 700 bin ailenin elektriği karşılanabiliyor. Oo. Ne demek 700 bin aile? Bazı şehirlerde mesela Avrupa'da zaten o kadar kişi var.
1: Evet.
0: Yani böyle geri dönüştürülebilir enerjiler çok önemli. Sadece rüzgar enerjisi değil. Hani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi tamam peki. Ama onun haricinde böyle geri dönüşümden vesaire de üretilebilen enerji hepimiz için çok önemli olmalı.
1: Evet
0: efendim, sorularınızla daha düzenli bir şekilde devam edelim. Buyurunuz.
1: Yani diyorsun ki az atık çok yaşam yani.
0: Aynen öyle. Evet. Bence çok güzel. Nereden duyduk bu sloganı bilmiyorum ama gerçekten daha az atığımız olduğu zaman daha çok yaşama sahip oluyoruz.
1: Kesinlikle çok güzel.
0: Şöyle bir şey var. Bazen düşünüyoruz ya deniz bunu götürür zaten yapar. Öyle olmuyor. Orada belki yani nasıl anlatayım? Siz o teneke kutuyu bilmem neyi, tabağı, çanağı, elinizde her ne varsa attığınız zaman denize, sonra ertesi yıl neden bu sene fazla balık çıkmadı, balık niye bu kadar pahalı demeyin. Çünkü normalde işte tutamadım rüzgardan uçtu, aman ne yapayım koymamışlar çöp kutusu. Ya çantanda elinde 15 dakika ben bir şişeyle yürüsem ölmem yani. 15 dakika bir şişeyi, boş bir şişeyi elimde tutmak benden hiçbir şey götürmez. Ne olacak, bir sonra çöp kutusu bulduğumda atarım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani bu geri dönüşümle bile alakalı değil. Biz daha çöp yönetimini başarılı bir şekilde yapamıyoruz. Sonra denizlerde ne oldu? Müsilaj zaten mesela başlamıştı. Bütün su ürünleri fakültesi vesaire bas bas bağırıyordu. Kimse dinlemedi. Ondan sonra müsilaj artık iyice böyle su yüzüne çıktı. Ondan sonra bu ne bizim denizimize ne oluyor oldu. Tamam da yani bunu deniz kendini temizleyebilmek için, kendini korumak için yapıyor. Sen bu denize imdat dedirttirdin.
1: Ve bu bir anda olmadı tabii ki.
0: Koca denize. Yani ne olur biz elimizdeki çöpü atmasak ne olur? İşte ben bir tane atayım, Gamze atsın. Tanıdığınız herkes atsın, atsın, atsın. Bakın toplayın bakalım, işte öyle damla damla oluyor her şey.
1: Evet.
0: Ondan sonra zavallı deniz hayvanları boyunlarında plastik halkalar.
1: Hı-hı.
0: Yok yutmuş plastiği öyle ölmüş. Ondan sonra ağır metal içeriyor. Balık yiyorsunuz, balık aslında zehirli.
1: Hı-hı.
0: Sonradan yani ne yapıyoruz biz? Halbuki gidin çöpsüz yerlerde her şey ne kadar güzel, biraz kendimiz için yapıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani suya bir şeyleri, denize, oraya buraya çöpü atmak ya da çöp yönetimini yapamamak

0: Neden? Bu da işte tamamen hani denizi kirletmekten kaynaklanan bir şey. Dediğin gibi deniz ürünleri de bu şekilde çok kötü bir hale geliyor yani.
1: Desem işte karidestir, kalamardır. Annem şey derdi, denizden babam çıksa
2: evet,
1: yerim.
2: Evet, ben de öyleyim.
1: Ben yiyemiyorum kendi adıma. Yani yiyenlere saygı duyuyorum. Ben yiyemiyorum ama çok çok deniz ürünü çıkabilir. Hı-hı. Daha fazla çıkabilir.
0: Kesinlikle
1: ve
0: öyle.
1: Yani omega kaynağı, herkesin daha böyle iyi bir şekilde besleneceği kaliteli ürünler çıkabilir normalde. Şimdi geri dönüşümle ne alakası var? Birincisi çöplerle alakası var. Deniz kirliliğiyle alakası var. Ha bir de tabii ki bilinçsiz avlanmayla vesaire de alakası var ama öncelikle biz onların yaşam alanına saygı göstereceğiz ki onlar da bizi beslesin.
0: Kesinlikle.
1: Yani biraz karşılıklı çıkar ilişkisi halinde bile düşünebiliriz.
0: Evet. Peki geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz başka? Bir tane bildiğim okullarda projeler yapılıyor bununla ilgili.
1: Hı hı.
0: Bilinçlendirmeyle ilgili.
1: Şimdi bir sürü şey var. Öncelikle bir başa dönelim.
0: Hı-hı.
1: Ne yapıyoruz geri dönüşüm için? Kağıtlarımızı ayrı kağıt konteynerine atıyoruz. Hı-hı. Artık okullarda bile mesela benim çalıştığım okulda çöp kutuları dörder dörder.
0: Evet.
1: Kağıt çöp kutusu var, cam var, plastik var. Bir de normal başka bunlara uymuyorsa diye çöp kutunuz var.
0: Hı-hı.
1: Özellikle okullarda o kadar çok kağıt çıkıyor ki.
0: Hı-hı.
1: Birincisi, bir insan ne kadar gelişmiş olduğunu, medeni olduğunu da daha az çöp üreterek de gösterebiliyor. Bu selüloz ne kadar olsa ağaçtan üretiliyor. Tamam, az bir oranı belki ağaç diyeceksiniz. Başka maddeler var ama bir sürü kimyasal ve ağaç. Dolayısıyla önce ben hep çift taraflı kullanırım. Eğer tek taraflı ya da yarım sayfa boş kaldıysa da oraları müsvedde olarak kullanıyorum. Çocukların boş defterlerini vesaire biz daha sonra boş sayfaları kalacak şekilde mesela yırtıp edip o sayfaları toplayıp müsvedde olarak da kullanıyoruz. Ya da yani gerçekten ödev kağıdı olarak da kullanabiliyoruz. Defterlerdeki kağıtları kullanalım.
0: Evet.
1: Tamamen her yerini kullandıktan sonra lütfen kağıt geri dönüşümüne atalım. Basılı gazete okuyorsanız gazeteleri, okumadığınız kitapları, her şeyi geri dönüşüm kutularına götürebiliriz. Ben vakti zamanda işte şişeleri topluyordum falan, kavanozlar, her şey kavanoz, salça kavanozları, bir şey kavanozları. Onlar da bayağı birikiyordu kutu kutu, yani poşet poşet böyle koca koca. Ondan sonra gidiyorduk konteynere, çangıda çangıda tek tek onları atıyorduk. Yani sokağın yarısında, yarı sokak yürüyorduk, atıyorduk. Sonradan belediye apartmanların önüne de koydu geri dönüşüm. Zaten çok zor bir şey değil çünkü bizde ambalaj diye bir tane var.
0: Hı hı.
1: Yani teneke kutuları ve plastiği ayırmıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: O yüzden kolay bir şey. Bir tanecik daha çöp poşetiniz, bir şeyiniz olacak. İçine ambalajları koyacağız. İşte ayrıca camların olduğu bir poşetimiz olursa ne âlâ. O kadar ayırabiliyorsak.
0: Hı.
1: Onun haricinde kağıtları dedik, piller var.
0: Önemli.
1: Yani pil meselesi, bunlar patlayabiliyor, yangın çıkarabiliyor, sülfür, yani içinde hoş olmayan maddeler var. Ve bunlar sızıyor çünkü onu koruyacak o çeperi tabii ki bir süre sonra artık dayanamıyor. Hani akar ya böyle kumandanın içine falan koyarsınız da. Ve pil merkezleri var, yani biriktirsek pil ne kadar ağır olabilir ki? Zaten artık o kadar fazla pil kullanmıyoruz. Şarj edilebilir piller var. İyi ki de varlar. Ama kullandıklarımızı da biraz biriktirip atalım yani. Evet, biraz ara verelim. Hı-hı. Kısa bir ara, ondan sonra da tekrar dönelim.
0: Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrar. Aramıza yeni katılanlar, hoş başka geldiniz. Bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün geri dönüşümden bahsediyorduk, dedik kağıtları işte arkasının önüne her yerini kullanalım, ondan sonra atalım kağıt çöpüne. Ha bir de bana sıkça sorulan bir soru, bu tuvalet kağıtları buna dahil değil. Değerli dinleyicilerimiz o kadar da değil yani. Her kullandığımız mendili atmak zorunda değiliz. O mendiller, tuvalet kağıtları suda çözünür şekilde üretiliyor zaten. Yani onların öyle bir derdi yok. Bunların üretiminde zaten kolaylıkla yok olması gerektiği göz önünde bulunduruluyor. Ama hani böyle kullandığımız defterler, bakıyoruz okul defterleri, okul yılı bitiyor, yarısı boş, öyle lüp atılıveriyor normal çöpe. Hayır, lütfen ağaç onlar. Dedik arkasını önünü kullanalım, kağıtlarını sonra kağıt çöpünü atalım, şişeleri dedim ayıralım. Ne kadar birikecek, ne olacak, evde biraz yer kaplasa yani. Ve gerçekten yeni nesilden çok umutluyum. Yeni nesil ısrarla ailelerine bu konuda eğitim veriyor. Müthiş
1: evet,
0: bir şey.
1: Gerçekten.
0: Yani hayır, ben bunu burada biriktireceğim. Balkonda bu poşet duracak, ben camları buraya atacağım diye gerçekten ailesine örnek olan gençler var. Çok,
1: çok güzel
0: bir şey bu.
1: Çok güzel.
0: Aileleri de lütfen sorgulamayalım çünkü eskiden böyle bir imkan yoktu bizim ülkemizde. Dolayısıyla daha yeni yeni gelişen bir şey ama elimizden geleni yapalım. Araya girmeden önce bir de piller dedik. Piller çok zararlı.
1: Evet.
0: O yüzden mümkünse şarj edilebilir pil kullanalım. O da çok tamam pahalı ya da uğraşamıyorsak azıcık bir pilimiz varsa da zaten herhalde sadece kumanda pilleri kaldı. Çok çok da bir pil.
1: Evet, yani böyle masaj aletleri gibi şeyler.
0: Ha evet, öyle şeyler.
1: Gibi.
0: Eğer
1: elektronik
0: aletler. Şarj edilemeyen pillerimiz varsa lütfen bunları biriktirelim. Minicik bir poşet ediyorlar zaten. Sonra pil merkezleri var. Böyle iskelelerin falanların yanında genelde çok ara
1: oluyor.
0: Böyle ana yerlerde oluyor. Götürüp atıveririz. Elimize mi yapışacak, ne olacak? Yarım kilo bir şey taşısak yanımızda çok da bize bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Aynı şekilde elektronik atıkları toplayan yerler var. Eski telefonlarımız,
1: evet,
0: eski hani şey gibi düşünmeyin. Yok ya ben bunu satarım falan. Artık satılamayacak hale gelen aletler var. Eski yazıcılar. Böyle tuhaf tuhaf eski ürünler. Bunları da lütfen elektronik atık kısmına atalım ki plastikleri eğer geri dönüştürülebilirse kullanıyorlar. Onun haricinde de şeyleri bile böyle çam ağacı süsleri oluyor ya. Onların mesela Çin'de ışıklardan bahsediyorum. Geri dönüşüm merkezleri oluyor. Çünkü
1: çok
0: o ışıkların
1: güzel.
0: İçinde sonuçta kablo var. O kabloları eritip tekrar kablo yapıyorlar.
1: Çok mantıklı.
0: Yani neyi geri dönüştürürsek o kadar iyi. Çünkü bu kadar çöp ürettikçe kendimiz zehirleniyoruz, kendimiz hastalanıyoruz. Bize zararlı yani. Kendimiz için yapıyoruz aslında. Hadi bırakalım duyarlılığımızı, gerçekten sağlığımıza bir süre sonra zarar veriyor. Bir de yağ meselesi var.
1: Evet, söylemiştin, atık yağlar da geri dönüştürülebiliyor.
0: Ve atık yağların şöyle bir problemi var. Normalde bir litre yağ hani kızartma falan yaptık ya hanımlar. Gerçi artık beyler de yemek yapıyor ya.
1: Evet.
0: Hanımlardan daha iyi yemek yapıyor bazı
1: evet,
0: beyler.
1: Evet.
0: Yemek yapmayı seven herkese sesleniyoruz. Atık yağlarımızı şişelere doldurabilirsek ya da ne buluyorsak artık. Onların da toplama merkezleri var. Neden? Çünkü doğrudan lavaboya vesaire döktüğümüz zaman o suya karışıyor kanalizasyonda. Ve eninde sonunda denize gidiyor. Denize gidince
1: evet,
0: de oradaki canlıları öldürüyor maalesef. Oradaki yaşamı, onların üstünü yağ kapladığı için yağ oraları kaplayabilir. Onlar o yüzden denizaltı yaşamını kötü yönde etkileyebilir. Balıkları kötü yönde etkileyebilir. Onların yiyecek bulmasını engelleyebilir. Hadi onu bırakın, yağ zaten denizin üstüne çıkınca da hiç hoş bir görüntü oluşmuyor. Çünkü zaten içinde de karbon var, yani yanmış oluyor hafiften. O yüzden yağ merkezleri var. Onlar da genelde ana merkezlerde. En son hani böyle 2-3 litreye 5 litreye ulaşınca bir gidip oraya döküversek onlardan yakıt yapıyorlar. Onlar da çok sevimli araçlar kullanılabiliyor. O yüzden neden birilerinin işine yaramak varken niye doğrudan balık öldürelim? İşte diyorum ya sonradan şikayet etmeyelim hamsinin kilosu ne kadar oldu diye.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Biz elimizden geleni yapalım, hamsinin kilosu o zaman düşecek. Göreceksiniz, gerçekten burada bir geri dönüşüm furyası başlasa böyle. Gerçekten birkaç yıl dikkat etsek. Çünkü ne oldu? Geçtiğimiz yıllarda bu şey olunca Covid. Bir şeyler bir süre çalışmadı, gökyüzü temizlendi ya.
1: Evet.
0: Yani baya baya hava kalitesi arttı resmen. Demek ki biz dikkat etsek, tabii çalışmayalım oturalım demiyorum. Demiyoruz. Ay ama. Çok kötü. Öyle bir şey demiyoruz ama demek ki dikkat etsek birkaç senede bile bunun somut olarak sonuçlarını göreceğiz.
1: Mesela arabada çok kullanılmadığı için gerçekten o dönemde inanılmaz derecede hava temizdi.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Evet. Bir şey daha var. Hı hı. Çok güzel, buna da çok seviniyorum ben. Eski kıyafetlerin geri dönüşümü. Hı hı. Onlar için de artık böyle büyük konteynerler yapmaya başladılar. Hı hı. Birçok yerde de görüyorum. Hı hı. Çok önemli yani gerçekten.
0: Evet.
1: Zaten paylaşmak güzel mesela, hani sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Hı hı. Ama onun haricinde de böyle bir alan oluşturmaları da çok güzel.
0: Yani bu iki şekilde yapılıyor. Bir, ihtiyaç sahiplerine de paylaşmak derken böyle artık giyilemeyecek durumda olan şeylerin
1: da tabii ki
0: verilmesi değil. Hiç hoş değil. Çünkü bize öyle bir şey verilse hoş yani. Evet,
1: ama biz kendi aramızda yapıyoruz.
0: Evet, biz tabii her zaman evet. Tanıdıklarımız arasında kıyafetleri değiştiriyoruz. Yoksa çünkü evet. Tüketim toplumundan bir tık dışarı çıkmanın başka bir yolu yok. Evet. Onun haricinde bazen galiba o kumaşlardan tekrar iplik de üretilebiliyor. Hı-hı. Bu konuda tam emin değilim. Ama yapılabilecekti çalışmalarını evet, duymuştum.
1: Hatta bu konuda bazı ünlü markalar kasalarının arkasında bununla ilgili şey asıyorlar. Hı hı. Topladıklarına dair. Hı hı. Çok güzel yani bence.
0: Yani kısacası biraz size iş çıkarmışım gibi oldu dinleyicilerimiz ama kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Gerçekten bir şeylerin üretilmesine toplum olarak biz hep aman onlar yapsın, aman bunlar yapsın, bu da benim görevim değil, değil işte. Bireysel olarak bizim görevlerimiz var ve biz bunlara yardım ettikçe evet. Kendimizi bireysel olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Hı-hı.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden geri dönüşüm önemli.
1: Çok önemli.
0: Sen okullardaki projelerden bahsetmiştin.
1: Evet.
0: Evet. Öncelikle artık okullarda da geri dönüşüm kutuları var. Hı-hı,
1: var.
0: Bunun haricinde projeler yapılıyor. Hı-hı. Sizin bir defile meseleniz vardı
1: çok
0: mesela.
1: Çok güzel. Evet. Eski çalıştığım bir özel okulda her yıl yapılan bir defile vardı. Ve bir süreci var, hazırlık süreci var. İşte öğrenciler bununla ilgili geri dönüşümle alakalı kendileri tasarladıkları, dizayn ettikleri, çizdikleri bir kostümü önce ürünlerini topluyorlar. Ondan sonrasında uygulama işlemine geçiyorlar ve sonrasında da defile oluyor. Neler çıktı? Çok güzel şeyler çıktı. Yani mesela hiç ceviz kabuğundan ya da çam fıstığı kabuklarından bir kıyafetin bu kadar güzel görünebileceğini düşünebilir misiniz? Harikaydı. Gerçekten harikaydı.
0: Çok sevimli kağıtlardan, bardaklardan, evet. Çatal kaşıktan, bir şeylerden.
1: Hatta şeker hastası olan bir öğrencim bile kendi kullandığı iğne kapaklarını biriktirip onlardan bir kıyafet yapmıştı. Yani hem anlamlı hem de aynı zamanda geri dönüşüm için de çok anlam ifade eden bir şeydi.
0: Böyle güzel projelerimiz oluyor.
1: Evet.
0: Ve normalde o kullanılan şeyleri bir çizgi filmde de vardı. Küçük bir çocuk bir kaşık çataldan, çatal kaşıklı bir oyuncak yapıyor kendine. Hı-hı. Ve o çocuk için çok önemli oluyor. Hı-hı. Yani biz normalde geri dönüşen malzemeleri, ne bileyim bir kağıt bardağı kullandıktan sonra onu bir çocuğun önüne koyduğumuzda o ondan bile bir şeyler oluşturmaya çalışabiliyor. Bunun için özel kağıtlar almak, onları sanata sevk etmek için böyle illa özel malzemeler olması gerekmiyor.
1: Evet.
0: Benim küçüklüğümde tutkal ve pamukla ya da işte eski kağıtlarla mesela maske yapardık, gazete kağıtlarıyla. Evet. Ama eritip yani onu kağıt hamuru haline getirmekten bahsediyorum. Ya
1: çok
0: da tutkalla
1: güzel.
0: Pamuğu karıştırırdık. O yine bir hamur gibi bir şey oluyor. Hı hı. Bayağı böyle fiberden gibi görünen mesela kardan adamlar yapabiliyorsunuz. Hı hı. Normalde dışarı gidip aldığınız zaman hem para veriyorsunuz ama kendimiz yaptığımız zaman hem eğleniyoruz, kaliteli zaman geçmiş oluyor. Hem işte çocuğumuz varsa o bir şeyler öğrenmiş oluyor. Hem de o ürün sonunda çok hoş oluyor. O hediyelik olarak verilebiliyor.
1: Evet.
0: Kendiniz kullanabiliyorsunuz. Geri dönüşüm her açıdan çok önemli bir şey.
1: Evet.
0: Her açıdan, hem maddi açıdan, hem böyle psikolojik açıdan, meşgale terapisi açısından, kendimizi geliştirmek açısından bizim işimize yarayacak bir şey. Yani zorla öyle kendimizi, hani diyorlar ya duyarlılık kasma mı? Öyle bir şey diyor gençler. Bunun duyarlılık kasmakla alakası yok. Bu baya işimize yaradığı için yaptığımız bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son kısma geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabildunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Hoş geldiniz Hoş tekrar geldiniz. Başka bir dünyaya. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Ve bugün geri dönüşümden bahsettik. Dedik ki baya yararları var. O yüzden geri dönüşüme ya böyle hani hayatımızda bir değişiklik yapsak ve bugünden tezi yok artık ben şu camları şunları biriktiriyorum desek ne kadar güzel olur. Bize de yararı var. Doğrudan görmesek de yararı var. İşte aslında yurt dışında yapılan iyi olan şey şu, doğrudan görüyorsunuz. Hani o şişeyi oraya atınca size para veriyor ya.
1: Aynen.
0: O yüzden hani o zaman elinize aldığınız için o para kuponunu ve o indirim olduğu için şeylerde.
1: Bunun bir işe yaradığını evet. İlk kendinize zaten görüyorsunuz.
0: O zaman doğrudan görüyorsunuz. Ama buradayken doğrudan görmüyoruz. Burada biz ona katkı sağlayarak bir şeylerin daha az pahalanmasını ya da ucuzlamasını sağlıyor oluyoruz. Ama bunun farkında olmadığımız için soyut bir kavram olarak kaldığı için çok da yani fark etmiyoruz. Ama her ihtimalde işe yarıyor. Hiç değilse modern bir birey olarak kendimizi bu şekilde gerçekten yönlendirmemiz gerekiyor. Neden? Sağlıklı birey, sağlıklı toplum efendim.
1: Evet.
0: Ne dedin sen? Az atık çok yaşam.
1: Aynen.
0: Evet, ondan. Okullardaki projelerden bahsetmiştik. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Bizim okulda böyle atık malzemelerden şeyler çok yapılıyordu. Kitap ayraçları, ataçlar, onu bunu bir şeyleri bükerek, keserek, ederek. Yani özellikle çocukların aktivitelerinde çok kullanılıyor. Ve dediğim gibi hani boş boş kağıt alacağına, sonuçta o zaten o kağıdı oraya yapıştıracak, bükecek, yapıştıracak ve ondan sonra boyayacak. Yani o kağıt müsvedde olmuş, daha önce kullanılmış, kullanılmamış hiçbir önemi normalde olmuyor çocuk için. Sadece evet ilgisini çekmesi açısından renkli olması önemli ama onu da kendi boyayarak bizzat yapabilir. Kendi yaptığı zaman zaten işte bu kağıt şimdi boş, evet böyle görünüyor ama birazdan sen ne renk istersen o renk olacak.
1: Hı hı.
0: Olarak yönlendirilebiliyor. O zaman daha çocuklar tercih yapabiliyor. Basma kalıp sadece işte kırmızı el işi kağıdı, işte pembe bilmem ne craft kağıdı falan diye yönlendirmek zorunda kalmıyoruz. Bildiğim çok güzel geri dönüşüm öyküleri var.
1: Hı hı.
0: Bir tanesi kendi öz teyzem oluyor. Kağıt toplayarak tabii ki içinde bulunduğu çok büyük bir kuruluşla birlikte okul yaptırdılar.
1: Çok güzel.
0: Bu ne demek biliyor musunuz? Yani tahmin edebiliyor musunuz? Sadece gönüllüler arabalarıyla haftada bir gün gazete kağıt falan filan toplamaya gönüllü olacak kişiler buldular. Çevrelerini kullanarak. Sonra bu kişiler kendi bölgelerinde herkes işte bir mahalleyi topluyor diyelim. Ben arabamı aldım. O zamanlar gazete okunuyordu, basılıydı gazete daha doğrusu yani şimdi internetten takip ediyoruz. Gazeteleri topladılar, eski kitapları topladılar, kağıtları kullanılmış kağıtları topladılar. Ve bunlar bir depoda, o zamanlar Seka vardı, Seka'ya satıldı ve çok ciddi gelirler elde edildi. O ciddi gelirlerle arsa alındı. Daha sonrasında yine böyle devam ede temeli attılar. Sonradan da bağışlarla vesaire işte koca bir okul yaptılar. O okul şu an çok ünlü bir okul ve özel çocuklara hizmet veren bir okul. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Geri dönüşümle büyük şeyler yapılabiliyor. Çok büyük şeyler yapılabiliyor. Aynı şekilde bir ara belediye mi yapmıştı artık kim yapmıştı bilmiyorum ama şişelerin kapaklarını topluyorduk ve engellilere sanırım araba veriyorlardı.
1: Evet, aynen öyle.
0: O da çok güzel bir şeydi. O kapakları toplayıp sonunda bir işe yaramasını sağlayabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Keşke böyle kampanyalar daha da çoğalsa
1: evet.
0: Ve bunlarla gerçekten daha çok kişiye ulaşabilsek.
1: Hı hı.
0: Ne kadar güzel olur. Var mı başka bir sorun?
1: Ne yapsak kısmına geçebiliriz?
0: Bugünden tezi yok geri dönüşüme başlayalım.
1: Evet.
0: Ya belki sadece bir tanesini. İlk başta her şeyi ayırmak size zor gelebilir.
1: Hı-hı.
0: Özellikle gençler ne olur gerçekten çok umut bağlıyorum size. Yani genel olarak inanın büyükler de gençlerden etkileniyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bundan sonra ben işte camlarımı buraya atacağım. Ya da işte anne baba bakın bu bir tane poşet. Hadi şuna artık camları atalım desek bir şey olmaz. Yani ne kaybederiz ki ya?
1: Hı-hı.
0: Uzun vadede çok şey kazanacağız. Onun haricinde bir alışveriş çantası edinsek, koysak. Benim çantamda var. Küçücük
1: evet,
0: bir şey.
1: Benim de öyle. Kesinlikle. Hatta bir de şunu da çok seviyorum. İşte kahve içmek için gittiğimiz kafelerde hı-hı. Kendi termosumu götürmeyi çok seviyorum. Mesela.
0: Evet bunu doldurur musunuz deyip
1: evet.
0: Yani o şekilde satın alabiliyorsunuz artık. Çünkü
1: bu bile çok
0: kağıt bardak ağaç ayrıca onun içinde plastik kaplama var.
1: Evet.
0: petrol. Ayrıca zaten normalde sağlıksız. Çünkü içine sıcak bir şey konduğu anda o çözülmeye başlıyor. O yüzden küpetleri de kağıt yapmaya başladılar. Yani ona da gerek yok. Normalde daha ilerisinde yurt dışında metal pipetler var. Pipetlerini bile çantalarına koyuyorlar. Kabı var. Hop işte orada lüp lüp lüp içiyorlar. Ondan sonra geri koy kaba. İki daha zaten su tutunca kolay yıkanabilir. Bakteri tutmayan malzemelerden üretiliyor. Hop gidiyor. Eski filmlerde vardır ya böyle çantalarına da kaşıklarını sararlar. Bezlerini hop hop hop herkes kaşığı çıkarır. Yemeye başlarlar. Tamam belki çatal kaşıkla gezemiyoruz kampçı gibi olabilir anlıyorum ama mümkün olduğu kadar az. Yani bir tane çatal az, bir tane kağıt az. Yani kesinlikle bu kirliliği ne kadar azaltsak kârdır.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Ne olur ne olur ne olur.
1: Farkındalığı kendimizden başlayalım. Sonra arkadaşlarımızla birlikte, sonra çevremizle birlikte devam edebiliyoruz ve sürekliliğini sağlayabiliriz yani gerçekten.
0: Küçük çocuklara çok eğlenceli geliyor. Mesela kucağa alıyorlar küçük çocukları. Al bu şişeyi aşağı at. Kocaman böyle şişe şeklinde şişe konteynerleri var ya. Onlar da şongur, şungur onları aşağı bırakmaktan çok eğleniyor. Yani bu bir etkinlik haline bile getirilebiliyor. Küçüklerle. Aman yine çok konuştuk. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Geldik. Evet.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Yorum yazmak istiyorsanız, soru sormak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
1: Bize ulaşın. baskabirdunya369@gmail.com
0: baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine başka bir dünyada, yine Radyo Light'ta. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 6. Bölüm Dua.
1: Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.
0: Oruç.
1: Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir.
0: Göksel hazineler.
1: Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.
0: Kaygılanmayın.
1: Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: 7. Bölüm Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni iki yüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.
0: Tanrı'dan dileyin.
1: Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.
0: Dar kapı, geniş kapı.
1: Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana "Ya Rab, Ya Rab" diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, "Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?" O zaman ben de onlara açıkça, "Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyeceğim.
0: Sağlam temel, çürük temel.
1: İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
0: 8. bölüm. İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun."
0: Yüzbaşının imanı.
1: İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, "Ya Rab," diye yalvardı. "Uşağım felç oldu, evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa, "Gelip onu iyileştireceğim," dedi. Ama yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya, git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti.
0: İsa birçoklarını iyileştiriyor.
1: İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi.
0: İsa'yı izlemenin bedeli.
1: İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya Ya Rab izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona ardım

0: hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor dediler.
1: İki cinlinin iyileştirilmesi.
0: İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder" diye yalvardılar. İsa onlara "Gidin" dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
1: 9. Bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
0: İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı" dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden "Bu adam Tanrı'ya küfrediyor" dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki, insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz" diye. Sonra felçliye "Kalk yatağını topla, evine git" dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler.
1: Matta'nın öğrencilere katılması.
0: İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama "Ardımdan gel" dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.
1: Oruçla ilgili soru.
0: Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur."
1: Dirilen kız, iyileşen kadın.
0: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak "Kızım az önce öldü. Ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek" dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden "Giysisine bir dokunsam kurtulurum" diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı" dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin" dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı.
1: İki

0: körle bir dilsizin iyileştirilmesi.
1: İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz ya Rab" dediler. Bunun üzerine İsa, körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi. Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin" diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, "İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir" diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
0: Ürün bol, işçi az.
1: İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, "Ürün bol ama işçi az" dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin.
0: 10. Bölüm. İsa 12 elçisini göreve gönderiyor.
1: İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartalmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa'ya oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Gelecekteki sıkıntılar.
1: İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sağlık Bakanlığı'na!

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Give the Lord a shout!

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light. Join me and welcome Bob Fitz and the Maranatha Singers.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.